nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kulağım.

Seninle bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydım. Ve bize fişini çekmeli dediler. Bizse Rabbimizin bir emanetidir. Siraç bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Hayır anne baba, haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım yavrum. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmez. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil, Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Siraç bebeğim. Hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın. Ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüzden geri

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

Kral FM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Enes. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.

Kolay FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F-0

0: 0544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: IFM Reklam.

FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Üniversitesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.

Kaplan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: edeceğiz. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Seybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Esi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına

seri hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: edeceğiz. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: 0544-367-8436.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın.

0: Merve, Aydın, Çine.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
5: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: Aydın Çine. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Ay FM reklam.

Kay FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP'yi

0: 544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
5: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A.

0: Efeler Aydın.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: IFM Reklam.

0: Yeni firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
5: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun

0: motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
5: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
5: IFM Reklam.

0: Avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Evlenmek ve ev

mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarı

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 11 kişi ise yaralandı. Manisa'da meydana gelen trafik kazası can aldı. Kaza Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halim T. yönetimindeki özel halk otobüsü ile Berat Y. idaresindeki panel van araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da yoldan çıkarak refüje savruldu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Asım Girgeç hayatını kaybederken 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Öte yandan mahalle sakinleri kavşakta daha önce de sık sık kazalar yaşandığını belirterek yol düzenlemesi yapılması talebiyle tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri alev aldı. Yangında sürücü yaşamını yitirirken iki kişi de yaralandı.
0: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası can aldı. Edinilen bilgilere göre Kamil Çırak yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen PÇ idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kamil Çırak'ın kullandığı araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Araçta sıkışan sürücü Kamil Çırak çıkan yangında olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan SÇ ile diğer otomobilin sürücüsü FÇ ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ev yangını can aldı. Düyerek mahallesinde meydana gelen olayda evde bulunan yaşlı bir kişi yaşamını yitirirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düyerek mahallesinde meydana gelen yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangın evin eşya depolama alanı olarak kullanılan bölümden çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından evde bulunan ve fedai küçük dağ olduğu değerlendirilen yaşlı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Ankara'nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu yapan bir helikopter tarlaya düştü. Kazada iki kişi yaralandı.
0: Ankara'nın Temelli bölgesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre R-44 tipi eğitim helikopteri

0: henüz bilinmeyen bir nedenle tarlaya düştü.
1: Ölmüştü.
0: Kaza gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Kütahya Tavşanlı Karayolu'nda meydana gelen kazada Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
3: Bayanlar var.
4: Yo var ya.
0: Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Uşak'ta kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında bekleyen yayalara çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin otoparkına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
0: Uşak'ta kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında bekleyen 2 yayaya çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin otoparkına girdi. Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana gelen olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırım kenarında bekleyen 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla atarak sitenin otoparkına girdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile 2 yaya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşananlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Denizli'de tali yoldan çıkan bir otomobilin karıştığı trafik kazasında savrulan araç park halindeki otomobillere çarptı. 5 aracın hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.
0: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar oluştu. Yunus Emre Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, tali yoldan çıkan başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobille çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
2: İzmir'de motosikletli kuryeye saldıran otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu.
5: İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletli kuryeyi darbeden otomobil sürücüsü güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından yakalandı. İddiaya göre yoldaki çukurdan kaçmak için yavaşlayan motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen sürücü kuryeye tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri saldırgan sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 180 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edilirken olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
2: Bursa'da manzara izlerken 10 metre yükseklikten düşen kadın kendisine yardım etmek isteyen ekiplerden kaçtı. Yaralı kadın yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu.
0: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 10 metre yükseklikten düşen kadın yardım için gelen ekiplerden kaçtıktan sonra ormanlık alanda bulundu. Demir Kapı Mahallesi'nde manzara izlemek için taş setlerin üzerine çıkan 36 yaşındaki Emel Ç. dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına yardım etmek isteyen polisleri gören Emel Ç. panikle ormanlık alana doğru uzaklaştı. AFAD ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Denizli'de park halindeki motosiklete yönelik kundaklama girişimi düzeneğin alev almaması sayesinde faciaya dönüşmeden atlatıldı.
0: Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde park halindeki bir motosiklete yönelik kundaklama girişimi son anda fark edildi. Sıra Kapılar Mahallesi'nde gece saatlerinde motosikletin altına ve egzoz kısmına yanıcı madde bulunan iki şişe bırakıldı. Ancak hazırlanan düzenek alev almayınca motosiklet zarar görmedi. Durumu öğle saatlerinde fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri motosiklet çevresinde çalışma yaparak yanıcı madde bulunan şişeleri incelemeye aldı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.
2: İzmir'in Balçova ilçesinde 3 işçi kardeşin yaralandığı iskele kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Metrelerce yükseklikten çöken iskelede yaralanan işçilerin tedavileri devam ediyor.
0: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar oluştu. Yunus Emre Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, tali yoldan çıkan başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobille çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Parti meclisi ve merkez yönetim kurulu toplantılarının ardından konuşan Özel, yeni partinin siyasi kuruluşunun Ağustos veya Eylül ayında gerçekleştirileceğini söyledi.
3: Mesela parti sözcüğümüz gerekli açıklamaları yaptı.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen parti meclisi ve merkez yönetim kurulu toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu. Ankara'da yapılan toplantılarda yeni partinin kuruluş süreci, yol haritası, isim ve logo çalışmaları ile teknik hazırlıklar ele alındı. Toplantı sonrası konuşan Özel, partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos-Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız ifadelerini kullandı.
3: Çok özel bir şey varsa merak etmeyin sürekli. Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos-Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız. Orada bir sıkıntı yok.
6: Yüze yakın milletvekillerinden yeni partiye geçeceği ifade ediyor.
2: TÜGVA Aydın İl Temsilciliği tarafından Efeler İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen yaz okulu programı öğrencileri eğitim ve sosyal etkinliklerde buluşturdu.
0: TÜGVA Aydın İl Temsilciliği tarafından Efeler İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen yaz okulu programı öğrencileri eğitim ve sosyal etkinliklerle buluşturdu. Bu yaz hem eğlen hem öğren sloganıyla gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi ile sosyal ve sportif faaliyetler yer aldı. Programa TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Umut Özcan ile AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve Aydın Müftüsü Hasan Güneş de katıldı. Yeah. etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri yaz okulunun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TÜG ve Aydın İl temsilcisi Umut Özcan, yaz okulunun çocukların hem kişisel hem de manevi gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.
7: Öncelikle AK Parti Başkanımız Mehmet Erdem'e teşekkür ediyorum. Kıymetli protokol üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bugün burada güzel bir yaz şenliği yapıldı. Bugün çocuklarımızın geleceğini oluşturuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için canla başla bu günden sonra, yarınlardan sonra daha da çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Aydın'ımız için daha da nice projelerimizi faaliyete geçirmeye devam edeceğiz. İnşallah geleceğimiz olan çocukları biz birlikte şekillendireceğiz Allah'ın izniyle.
0: AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ise TÜGVA'nın yaz okulu faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.
8: TÜGVA'mızın çok hayırlı bir hizmeti var. Yaz okulu hizmeti. Gençlerimize sportif faaliyetler, milli ve manevi değerleri ön planda tutan eğitimler, çok güzel bir yaz okulu programı gerçekleştiriyorlar. Ben TÜGVA Aydın İl temsilcisi kardeşimize teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
9: Tek vatan, tek millet, tek bayrak, yaşasın Türkiye! Yaşasın Türkiye!
0: Yaz boyunca devam edecek program kapsamında öğrencilerin hem eğlenmeleri hem de çeşitli eğitim ve etkinliklerle verimli bir tatil dönemi geçirmeleri hedefleniyor.
2: Aydın'ın Efeleri ilçesine bağlı Kardeşköy mahallesinde faaliyet gösteren Sirius Riders adlı spor kulübü, modern tesisleri, profesyonel antrenör kadrosu ve Avrupa ırkı adlarıyla Aydınlıları binicilik sporuyla buluşturuyor.
5: Aydın'ın Efeler İlçesine bağlı Kardeşköy mahallesinde faaliyet gösteren The Sirius Riders adlı spor kulübü, modern tesisi, profesyonel antrenör kadrosu ve Avrupa ırkı atlarıyla Aydınlıları binicilik sporuyla buluşturuyor. Türkiye Binicilik Federasyonu Aydın İl temsilcisi Volkan Polat'la eşi Bilgen Polat tarafından kurulan kulüpte temel binicilik eğitiminden müsabakalara yönelik profesyonel sporcu yetiştirilmesine kadar birçok alanda çalışma yürütülüyor.
10: Senin ayak değişti. Kulağından karşıya bağır. Girdin araya. Devam et. Atını sür. Şimdi aferin sana.
5: Uzun yıllar sağlık sektöründe görev yapan ve bu alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bilgen Polat, tesisin kuruluşunda ailece duydukları at sevgisinin etkili olduğunu söyledi.
11: Ben Bilgen Polat, Aydın'da yaşıyorum, Aydın'da yaşıyoruz. Uzun bir süre sağlık sektöründe çalıştım. Yüksek lisansımı da sağlık üzerine yaptım. Hobimiz olan at çiftliğini aktif hale getirdik. Eşimin çocukluk hayaliydi. Atlara olan tutkusu, sevgisi hiç bitmedi. Aynı şekilde benim de bir tutkum vardı atlarla ilgili. Birçok şehri gezdik. Birçok çiftlikte binicilik eğitimi aldık eşimle birlikte. Sonra kızımız dünyaya geldi. Kızımı da atlarla tanıştırdık. Onun da tutkusunu, sevgisini hissedince at almaya karar verdi eşim. Hepimizin atı oldu. Eşimin, benim, kızımın. Sonrasında başka şehirlere gitmek istemedik. Aydın'da böyle bir şey neden olmasın diye düşündük. Ve kendi çiftliğimizi kurduk. Kendi çiftliğimizi de hobi olarak aslında başlamıştık. Sonra herkesin yararlanmasını istedik Aydın'da.
5: İş hayatının yoğun ve stresli temposundan uzaklaşmak amacıyla böyle bir alan oluşturduklarını belirten Volkan Polat, çiftliğin zaman içerisinde sosyal ve sportif bir projeye dönüştüğünü ifade etti.
12: Bizim de artık çok stresli bir hayatımız var. Hafta sonları stresimizi atmamız gerekiyor. Atmak için keyfe keder böyle bir çiftlik kurduk. Zaten at sevdam, eşim de bahsetmişti. Bir at sevdam vardı. Ve bunu gerçekleştirdikten sonra biraz da bu işi çocuklar üzerinde, çünkü bir çocuğun kendinden çok daha kat ve kat daha üstün ya da güçlü bir varlığı yönetmesi, ileriye dönük yöneticilik vasfını, özgüvenini, psikolojik olarak biraz daha rahatlamasının önüne geçecekti. şeyde. O yüzden böyle bir yapıyı kurduk. Kurgulamış olduğumuz sistemde atlarımız zaten Avrupa atları ve çok ünlü çiftliklerden gelmiş atlar. Ve bunlarla biz KVPN pasaportları da olduğu için yurt dışında çok rahat yarış koşturabilir seviyelere gelebilecek bir kulüp haline geldik.
5: Polat tesisin yaklaşık 4 yıl önce kurulduğunu, son 1,5 yıldır ise ticari ve profesyonel şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.
12: Ya toplamda aslında 4 yıl ama aktif olarak baktığımızda ticari hayatı 1,5 yıl düşünebiliriz. Geri kalan işte 2,5-3 yılında biz burada keyfek eder aslında. Biraz piknik alanı gibi eş dost ya da işletmedeki misafirlerimize getirip burada güzel bir yemek vererek faaliyet gösterdik. Ama ticari olarak baktığımızda 1,5 yıl diyebilirim.
5: Polat 4 yaşından itibaren çocuklara atlara nasıl yaklaşılacağı, tımar, eğerleme ve besleme gibi temel bilgilerin verildiğini, biniş eğitimlerinin ise 6 yaşından sonra başladığını söyledi.
12: Ya şöyle söyleyeyim, yani kısa bir bilgi vermek, 4 yaşına da başlayabilir ama 4-6 yaş arasında tempoyu biraz daha hafif istiyoruz. Çünkü tam kemik gelişiminden dolayı ayaklarına baskı ve çaprazlama olmasın diye aslında 4 yaşında sadece elle gezdirerek atı sevdirmeye yeğliyoruz bu tarafta. 4'ten 6'ya kadar biraz at sevdası, at tımarlama, ata nasıl yaklaşılır, eğerleme nasıl yapılabilir, işte ata havuç verme gibi temel bilgiler aslında veriyoruz. 6 yaşından sonra da binişleri hazırlayıp 7 yaşında biraz daha profesyonel hale getirebiliyoruz öğrencileri.
5: Polat, ders ücretlerinin birçok spor branşıyla benzer düzeyde olduğunu belirterek biniciliğin sanıldığı kadar pahalı ve ulaşılması güç bir spor olmadığını dile getirdi.
12: Atlı spor çok pahalı bir spor değil. Bakın, yani şöyle bir tenise de vermiş olduğunuz rakamla, bir basketbol için vermiş olduğunuz rakamla at daha düşük de kalabilir. Hani şu algıyı aslında ben burada sizler sayesinde de insanlara duyurmak istiyorum. Atlı spor çok pahalı bir spor değil. Herkes burada gelip at eğitimi alabilir.
5: Polat, çocukların hayvanlarla iletişim kurdukça daha olgun ve sorumluluk sahibi bireyler haline geldiğini ifade etti.
12: Kısmi bir şekilde terapi aslında. Yani kızınız ya da oğlunuz bir atla aşineşir olduğunda psikolojik olarak ya da dikkat dağıtlığı diye bir şu an sosyal bir kavram var aslında, evet, ve at bunun üzerine ve önüne geçebilecek bir yapıya sahip. Çocuklarınız hayvanlarla iletişim halinde olduğu sürece çok daha güzel ve daha olgun yetişiyorlar. Bunu da dipnot olarak bildirmek isterim.
5: Bilgen Polat, çocuklarını derse getiren ailelerin de doğayla iç içe olan tesiste keyifli vakit geçirebileceğini ifade etti.
11: Veliler çocuklarıyla birlikte buraya geldiğinde gayet keyifli vakit geçirebilirler. Kafemiz var. Kafemizde sıcak soğuk içeceklerimiz mevcut. Çocuklar aynı zamanda tavuklar var, tavus kuşu var, ördeklerimiz var. Onlarla vakit geçirebilir. Tamamen doğayla iç içe bir ortam.
5: Kulübe özel bir rezervasyon yazılımı da geliştirildi.
12: Bizim burada ara yüzümüz var, kendi yazılımımız var. Bu yazılım sayesinde herkes telefonu aplikasyona indirebilir ve aplikasyon üzerinde istediği saatte rezervasyonu yaptırabilir. Ve buraya geldiğinde zaten biz rezervasyonu aplikasyon bazında okuyor olacağız. Atını hazırlamış bir şekilde dersini veriyor olacağız.

0: Vaduz Riders Atlı Spor Kulübü antrenörü Ünal Taşdemir de kulüpte Türkiye Binicilik Federasyonu'nun farklı disiplinlerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
1: Şöyle izah edeyim, atlar bir tutku. Atların dünyası sihirli bir dünya. Atlara sevgi bağıyla bağlanırsınız. Bazı şeyler vardır, anlatılmaz yaşanır sürüde. Bunu yaşamak için deneyimlemek gerekiyor. Biz kulübümüzde Türkiye Binicilik Federasyonu'nun çeşitli disiplinlerinde engel atlama, dresaj, atlı dayanıklılık ve sosyal sorumluluk projesi içinde de hipoterapi ile ilgili yasal altyapı ve teknik çalışmalarımızı tamamladık. Kısa bir süre sonra da onu da başlayacağız. Kulübümüzde belirlediğimiz misyon ve vizyon çerçevesinde temel eğitim, ileri seviye binicilik ve müsabakaya yönelik sporcu yetiştirmekteyiz. Hedefimiz öncelikle Güzel Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmek, sonrasında uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmektir. Federasyon Başkanımız Sayın Engin Tuncer'in de ağırlıkla önem verdiği biniciliği tüm tabana yayma, geleceğin binicilerini oluşturması için ekipmanla ilgili de çalışmalar başlattık. Temelden binicilerimizi yetiştireceğiz.
2: Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık'ın yıllardır süren sağlık mücadelesi farklı bir boyut kazandı. 34 yıl sonra yeniden su içebilmeye başlayan Akbıyık, bu kez yaklaşık 10 gündür yemek yiyemediğini söyledi.
3: Alam zehir anam.
2: Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, uzun yıllardır devam eden sağlık sorunlarıyla yeniden gündemde.
3: Bu mama ile besleniyorum.
2: Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte sobada sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra 34 yıl boyunca su içemediğini, bu süreçte yalnızca çay ve gazoz tüketebildiğini anlattı.
3: 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle bir çok su istedi. İçtim. İçincek bir daha içtim.
2: Ne var ki bu kez farklı bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Akbıyık, yaklaşık 10 gündür katı gıda tüketemediğini ve yalnızca mama ile beslendiğini dile getirdi.
3: Tekrar ertesi gün gene içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek gibi durumlar geliyor. Onun için yemek de yiyemiyorum. 10 gündür yemek yiyemiyorum. Mama ile besleniyorum.
2: Yemek yemeye çalıştığında mide bulantısı yaşadığını söyleyen Akbıyık, son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya düştüğünü belirtti.
3: Bunu hiç yiyemedim. Dişimi karıştı.
2: Hastanelere başvurduğunu ancak henüz rahatsızlığının nedeninin tespit edilemediğini ifade eden Akbıyık, yeniden sağlıklı şekilde beslenebilmeyi umut ettiğini söyledi. Antalya'da karetta yuvası nedeniyle tartışma yaşandı. Yuvayı korumak için hazırlanan ahşap kafesin başka bir noktaya taşındığını gören işletme sahibi duruma tepki gösterdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde karetta yuvası çevresinde yaşanan kafes tartışması gündeme geldi. Evrenseki sahilinde su sporları işletmecisi Ercan İşbilir, tespit ettiği karetta yuvasının korunması için üzerine ahşap çerçeve yaptırdı. Ancak sabah saatlerinde yuvanın üzerindeki kafesin yerinde olmadığını fark eden İşbilir, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde 3 kişinin kafesi alarak yaklaşık 100 metre uzaklığa taşıdığı görüldü. İşletme sahibi kafesin başka bir noktaya götürülmesine tepki göstererek yuvanın korunmaya devam edeceğini söyledi.
4: Yurtta kurulan bir derneğin bunu buradan yerinden alıp da başka bir yere götürmesi bunun insanlıkla bağdaşmıyor. Bakıyorum, kamerayı özellikle buraya çevirdim artık. Ben bu kafesi alıp götüren adam her şeyi yapar.
2: Yaşanan durumla ilgili tarafların açıklamalarının ardından karetta yuvasının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
5: Kaz Dağları'nın dünyaca ödüllü siyah balında hasat sezonu başladı. Üst üste 5 yıl dünya birincisi seçilen kestane balı, bu yılda üreticilerin yoğun mesaisiyle sofralara hazırlanıyor.
2: Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları'nın önemli tarımsal değerlerinden biri olan siyah kestane balında hasat heyecanı yaşanıyor.
0: Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, Kaz Dağı Siyah Balı'nın uluslararası alandaki başarısıyla dikkat çektiğini söyledi. Deveci, Amerika'da düzenlenen prestijli bir bal yarışmasında koyu ballar kategorisinde Kaz Dağı Siyah Balı'nın üst üste 5 yıldır dünya birincisi olduğunu belirtti.
6: Değerleri çok yüksek, analizleri çok yüksek bir bal. Koyu kategoride yer alıyor. Bu balın analizlerinin Türkiye'deki bilinen balların tamamından çok daha iyi değerlerde olduğu Bezmialem Üniversitesi'nce yapılan araştırmalarda ortaya kondu. Ayrıca birçok bilimsel araştırmaya da hem kazda siyah balı hem de propolisi girdi. Bununla Bezmialem Üniversitesi'nde Profesör Doktor Abdurrahim Koçyiğit hocamız bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu bilimsel çalışmalar uluslararası çok üst düzeyde bilim dergilerinde yayınlandı. Kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde etken bir rol olduğu pozitif yönde tespit edildi. Kaz dağı siyah balı kanser hücrelerini geriletiyor. Antioksidan değeri çok yüksek, prolin değerleri çok yüksek. Bu balı hatta dünyaca ünlü manuka balıyla da kıyasladılar. Bir değeri hariç diğer tüm değerlerinin çok çok üst düzeyde olduğu ortaya çıktı. Kaz dağı siyah balı aynı zamanda uluslararası yarışmalarda, ki bu Amerika'da yapılan çok prestijli bir yarışmadır, üst üste 5 yıldır dünya birincisi oluyor koyu ballar kategorisinde.
0: Bu başarıda emeği bulunan arıcı ve akademisyen Doktor Gökhan Aydoğdu'ya teşekkür eden Deveci, bölgedeki üreticilerin kaliteli üretimi sürdürdüğünü ifade etti.
6: Yani bu bal dünyada birinci, Türkiye'de birinci, uluslararası derecede çok üst düzeyde segmentte bir bal ve biz burada onu üretiyoruz inşallah.
0: Öte yandan Kaz Dağları'ndaki kestane ormanlarında hasat ve sağım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
5: Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Tarhana Festivali bu yıl yalnızca kültür ve eğlenceye değil, otizm ve engelli bireylere yönelik farkındalık etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.
7: Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen 22. geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nde otizm ve engelli bireyler için farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival alanında stand açan otizmli çocukların aileleri, vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve farkındalık kokartları dağıtarak toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.
8: Bizim çocuklarımız kalabalıktan çok hoşlanmayan çocuklar. Kalabalıkta gürültüden, işte topluluktan, ışıklardan rahatsız olabilen çocuklar. Ve kendilerini ifade edemediklerinde bağırabilen çocuklar. Ve bu da toplumca çok hoş karşılanmayan bir durum olduğu için biz böyle bir alanımız olsun istedik.
7: Özel eğitim öğretmeni Osman Karagür ise Gediz Belediyesi bünyesindeki engelsiz yaşam alanında otizmli, serebral palsili ve fiziksel engelli bireylere ücretsiz eğitim ve destek hizmeti verildiğini ifade etti.
9: Serebral palsi hastası bireylerimiz var. Aynı zamanda fiziksel engelli bireyler de gelebilmekte. Onlar için hani küçük sportif faaliyetler de yapabilmekteyiz. Otizmli bütün bireylerimizi burada ücretsiz bir şekilde eğitimlerimize davet ediyoruz.
7: Festivalde verilen mesajlarda otizmin bir eksiklik değil, nörogelişimsel bir farkındalık olduğu vurgulanırken toplumun özel bireylere karşı daha anlayışlı olması çağrısı yapıldı.
5: İzmir'in Torbalı ilçesinde hasat edilen domatesler kavurucu güneş altında kurutuluyor. Geleneksel yöntemle hazırlanan kuru domatesler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
0: İzmir'in Torbalı ilçesinde tonlarca domates kurutulmak üzere güneş altında serilmeye başlandı. Tarlalardan toplanan domatesler, işçiler tarafından ikiye bölünerek beyaz örtüler üzerine diziliyor. Yaklaşık bir hafta güneşte bekletilen ürünler, daha sonra fabrikalarda işlenerek ihracata hazırlanıyor. Torbalı Ovası'nda 50 bin dönümlük alanda yapılan üretimde kuru domatesler başta İtalya olmak üzere Amerika, Hollanda ve Brezilya gibi ülkelere gönderiliyor.
10: Torbalı Ovası'nda yetişen domatesler Torbalı güneşinin altında kuruduktan sonra yine Torbalı'daki işletmelerde işlenip dünyanın 100 ülkesine gönderiliyor. Bizim hikayemizin en önemli detayı bu. Tabii burada kuru domates artık Torbalı'da başlayan Torbalı kuru domatesi yavaş yavaş ülke geneline yayılmaya başladı. Fakat her yerde yine de olmuyor. Neden? Bakın şu anda hafif bir esinti var görüyorsunuz. Nem oranı, güneş açısı domatesin kuruması açısından oldukça önemli. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesini istiyoruz. Çünkü önemli bir ovanın üzerindeyiz ama çok sayıda da fabrikamız var. Yani buradaki fabrikalarımız burada yetişen ürünleri yetiştirip, işleyip dünyaya ihraç etsin. Bizim hikayemiz bu. Tabii bu hikayemizi yola çıktıktan sonra coğrafi işaret de aldık kuru domatese. Şimdi literatürde artık Torbalı kuru domatesi olarak geçiyor. Dünyanın her tarafında da bu şekilde anılıyor. Sonra Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Urfa, Manisa oralardan da bize gelip bizim modelimizle ilgili bilgi aldılar. Başarılı olan yerler oldu, başaramayan yerler oldu. Daha çok İtalya'ya gidiyor. İtalya birinci sırada yer alıyor. Çünkü İtalyanlar pizza da kullanıyor. Yani aslında pizzaya tadını veren, pizzaya lezzetini veren veyahut da oradaki o soslar domatesimizden kaynaklı. Onun için İtalyanlar özellikle bizim domatesimizi tercih ediyorlar. Kuru domatesi tercih ediyorlar. Ve bu da dünyada büyük bir ilgi görüyor.
2: Üreticiler bu yıl yağışların etkisiyle rekoltede artış yaşandığını belirtirken sezon boyunca yaklaşık 600 ton kuru domates elde edilmesi hedefleniyor.
11: Hasat dönemini başlattık. Bir 10 gün önce başlayan hasat şu an tüm hızıyla devam ediyor. Ürünlerimiz gün geçtikçe hızlı bir şekilde sıcaklarla olgunlaşıyor. Ay başında da hasatın ortasına doğru gelinmiş olacak tahmin ediyorum. Geçen yıl aldığımız ülke bazında ve özellikle Torbalı'daki yağışların bereketini hasatta görüyoruz. Bu yıl önceki yıla göre hasatımıza yaklaşık %15'lik bir artış var.
2: İzmir'de unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini sürdüren Aziz Bartık, yaklaşık 70 derecelik sıcaklıkta ekmek mücadelesi veriyor.
7: İzmir'de yaşayan kalaycı usta Aziz Bartık, dedesinden ve babasından kalan mesleği 35 yıldır yaşatmaya çalışıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 87 yıllık dükkanında bakır kalıpları kalaylayan Bartık, yaktığı ocağın sıcaklığının yaklaşık 70 dereceye ulaştığını belirtiyor.
12: Sıcaklığı en azından 60-70 dereceyi buluyor. Sıcaklarda olduğu için işimizin gereği mecburiyet karşısında aynı şekilde devam ediyoruz. Hani hava dışarısı da 50 derece de olsa biz burada bu ocağı yakmak zorundayız.
7: İzmir'in sıcak havasına rağmen çalışmaya devam eden Bartık, atölyeden dışarı çıktığında serinlediğini ifade etti.
12: Dışarıya çıktığımız zaman bize bir hani daha hafif geliyor. Burası sıcak olduğu için yani bir dışarısı daha bir soğukmuş gibi geliyor bize normalde.
7: Kalaycılığın zor ancak değerli bir meslek olduğunu söyleyen Bartık, işini severek yaptığını ifade etti.
12: Ben 35 senedir bu kısacı sallıyorum normalde. Yani işimden çok memnunum. İşimi severek yapıyorum. Zaten bu işi severek yapmadığın halde bu işi yapamazsın.
7: Çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bartık, kendisinden sonra oğlu devam ederse bu geleneğin sürdürülebileceğini ifade etti.
12: Benden sonra bir de oğlum var, Nazmican. Eğer istiyorsa yani yaparsa bu mesleği, benden sonra o yapar. Başka da neslen yetişen yok.
2: İzmir'de 12 yıl böbrek yetmezliği tedavisi gören Can Çetin, nadir uygulanan çift böbrek nakliye ile sağlığına kavuştu. Çetin yeniden su içebilmenin mutluluğunu yaşıyor.
7: İzmir'de yaşayan 43 yaşındaki Can Çetin, 12 yıllık diyaliz sürecinin ardından çift böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
13: Tamam hocam, sağ
7: olun. Böbrek yetmezliği sebebiyle kadavra nakli bekleyen Çetin, 4 kez çağrılmasına rağmen uygunluk sebebiyle nakil olamadı. 5. çağrısında ise beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan 2 böbrek, nadir uygulanan E-blok yöntemiyle başarıyla nakledildi.
13: Ondan sonra ilaçları düzenleyeceğiz tamamen. Buradaki işte şeylerden çıkacak.
7: Çetin yıllar sonra yeniden su içebilmenin ve özgürce hareket edebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
14: 12 yıldır hiçbir yere gitmedim. İzmir dışına çıkmadım. Su içmeyi çok özledim. Yani en büyük hasret bunlar özellikle bizim için. Seyahat düşünüyorum, bol bol gezeceğim.
7: Nakli gerçekleştiren ekip, iki böbreğin aynı hastaya nakledilmesinin organların özellikleri sebebiyle uygun görüldüğünü ve operasyonun başarılı geçtiğini ifade etti.
15: her iki böbreği de hastamıza başarılı bir ameliyata naklettik. Tabii bu rutinden biraz daha farklı bir ameliyat. Teknik olarak biraz daha bizi zorlayan bir ameliyat. Ama şimdiye kadar problem yaşamadık. Hastamız da gayet iyi değerleri de hızla toparlıyor.
5: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ulusal ve uluslararası hibe programlarından daha etkin yararlanılması amacıyla önemli bir işbirliği hayata geçirildi. Kütahya Tavşanlı'da ilçenin proje üretme kapasitesini artıracak önemli bir adım atıldı. Kaymakamlık, belediye, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası arasında ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, kurumların doğru projelerle doğru fonlara ulaşabilmesi için ortak bir koordinasyon oluşturduklarını belirterek işbirliğinin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
16: İlçemizde yürütülecek olan ulusal ve uluslararası projeleri tek bir çatı altında takip ve koordinasyon amacıyla bu projeyi, bu protokolü hayata geçiriyoruz. İnşallah ilçemiz adına, ülkemiz adına hayırlara vesile olur. Biz iyi niyetle bu yola çıktık. Ticaret odamız, üniversitemiz, belediyemiz ve kaymakamlık olarak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Biz doğru fonlara, doğru projelere, doğru adımlarla yaklaşmak ve onlardan en üst düzeyde fayda sağlamak için bu protokolü imzaladık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz.
5: Protokolle birlikte kurumlar arasında ortak proje ekiplerinin kurulması, proje hazırlama kapasitesinin artırılması ve ilçeye daha fazla hibe ile yatırım kaynağı kazandırılması hedefleniyor.
2: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
0: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli toprağı.

incirlerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa sürede büyük beğenisini kazanıyor.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. 23, bugün 23 Temmuz, günlerden Perşembe ve Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 19.27. Arıza Show'un startını verdik zaten. Her zaman anlıyorsunuzdur. Oynak, böyle değişik havalar geldi mi? Aha geldi bizim deli diyebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum artık. Yabancı değiliz. Evet, her zaman olduğu gibi, yani her salı ve perşembe günü olduğu gibi bugün de canlı bağlantılarımızla başlayacağız. Ama ne zaman? 19.30'dan sonra. Şu an hala hazırlık aşamasındayız. Hazırlanıyoruz.

Startımızı veriyoruz. Startımızı veriyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837. Çok basit ya valla. 0532, bir dakika hemen şurayı şöyle bir temizleyelim. 0532 686 7837 WhatsApp'tan yazıyorsun. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Geliyor. Bu arada yerimizi soranlar var. Bizim yerimiz nerede biliyor musunuz? Aydın'dan çıktınız, Çine Karayolu'na doğru geldiniz. Sağ tarafta zaten bir ışıklar gelecek. Sağ tarafta kahve bahane falan var. Hemen onun yanında TV'den zaten tabelalardan görürsünüz.

Bu arada şöyle bakın, bazı dinleyenlerim var, bazı dinleyenlerim. Bunlar abi direkt atıyorum WhatsApp'tan bir görsel fotoğraf çekmişler, bu fotoğrafı oku diyor. Abi ben nasıl okuyayım onu? Mesajı yazmak, yani siz yazacaksınız, biz karışmıyoruz. Zaten biz normal mesajı görmekte zorluk çekiyoruz. Bir de fotoğrafın fotoğrafından görmek daha acayip olur. Evet, canlı bağlantılarla başlıyoruz eğer sizler hazırsanız. Radyoları başında bizleri dinliyorsanız. Ben şöyle aklımdayken hemen isimleri bir sayayım benim böyle böyle. Özellikle ama özellikle Raif Domurcuk. Ondan sonra Işık kardeşlerden değerli İnan Işık abimize. Ondan sonra Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, ondan sonra Selen ailesine, Koldaş ailesine sevgiler, selamlar olsun. Sonrasında şöyle bir şeye geçelim. Nazilli'ye geçelim. Nazilli'den özellikle Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, ondan sonra Serkan'a,

0: Yufkacı Kenan'a, Egemen Güney'e, herkese ya, tüm kader mahkumlarına kuşaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu programda çalan, bu programda çalan tüm şarkılar size armağan oluyor. Maalesef, maalesef hala inatlaşıyoruz şu an. Evet, devam edelim ve ilk canlı konuğumuzu bir alalım, böyle böyle bir bakalım kim geliyor, kim geliyor. Alo.
1: Alo abi, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Nazlı Aşık'tan Mustafa Yüksel.
0: Evet. Mustafa, gene geldin abi mi? İki oldu.
1: Aynen. Ben kaptırma bastık ya, kolay kolay.
0: Evet.
1: Abi buradan kapalı sesleneceğim.
0: Hadi seslen bakalım o kapalıyı. Arkadan radyonun sesini duyduğumda ben bir değişik oluyorum. O yüzden konuşamıyorum.
1: Tamam kusurum abi. Öncelikle abi talih olan, dışarıda beni dinleyen değerli kardeşim Veysiyer PKK gelsin. C16 koğuşunda yatan Celal Koç işte gelsin. C15 koğuşunda yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Ediz Barut, Erol Köni, Onur Şahin, Ahmet Kökten, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Türkan Erol, Musa Karan, Tolga Akçay, Meydancı Mehmet Dikçi, C18 koğuşunda yapmakta olan değerli kardeşim Ahmet Kızıltay, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin İkici, Taner Oras, Ali Kara, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Hintisoy, Arap Şükrü, E1 koğuşunu yapmakta olan Şener Baştan, Özcan Korkmaz, Halo, 60 Dayı, Emin Şahan, B8 koğuşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Uççi, John koğuşunda yapmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı, Mütter'e, D3 koğuşunu yapmakta olan Akın Demir, Nazilli açık yapmakta olan özellikle öncelikle Çağlar Başkan, ondan sonra Hacı Muro, Mutlu Meke, Turan Salkıntaş.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Bu kadar abi.
0: Tamam. Bu kadarsa.
1: Utku'ya gelsin. Bizim geri geldi. Utku'ya gelsin. Kapalıdan gelen kardeşim.
0: Tamam. Ona da gelsin.
1: Hayat Atar'a gelsin. Şeytan İsar'a, Neşet Özcan'a gelsin.
0: Var ya, bitti diyorsun. Ondan sonra bu kadar diyorsun. Ondan sonra var mı
1: abi,
0: diyorum.
1: Abi bitti. Abi bitti. Tam şuradan köşeden çıktı geldi. Beni de söylüyor. Nasıl söylemiyorum?
0: Ben bilmem. Ben karışmam o konulara.
1: Hemen kapıya gidelim. Bak geldi şeyden eserle bekliyor şu an, karımız yapacak falancık.
0: Ben bilmem vallahi artık. Bu işler nasip işleri biliyorsun.
1: Aynen abi.
0: Ne göndereceğiz onlara?
1: Abi istek parçam Fatih Burdurlu, yan deli gönül yan.
0: Bir dakika, Fatih Burdurlu.
1: Yan deli gönül yan.
0: Yan deli, yan şeyin yanmasına gerek yok ya abi, zaten hava yakıyor bize.
1: Aynen, biz zaten yanıyoruz, o da yaksın abi ya.
0: İyi bakalım. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi, görüşürüz. Geçir anam, vay geçir
0: geçir, vay geçir geçir. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Evet, tekrar tekrar herkese sevgiler, selamlar olsun. Abi ben siyah seçiyorum, bu oluyor kırmızı ya. Ayıp vallahi.

0: Evet, devam edelim, alalım hemen şöyle gelen konuğumuzu, bakalım bakalım hatta kim geldi. Alo.
1: Kim geldi? Şeytan sanırım Neşet Özcan geldi.
0: Hatta bekliyordum diyorsun zaten.
1: Tabi her zaman hazır kıta.
0: Hazır kıta, eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
1: Kimlere sesleneceğiz? Nazilli ve Kapalı'dan olan ve Atı Koç'un bulunan değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Mehmet Akkoca. Ilıcalı Bedava'ya dair Koç'un bulunan özelliğine Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, E5 Koç'un bulunan değerli abim Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, B7 Koç'un bulunan Emre Tural, değerli abim Ersin Demir, Engin Akgüz, Mehdi Kartaş, Abbas Kişmir, D1 Koç'un bulunan İzmirli Burak Uğraş, Ramazan Solmaz, Orhun Dilger, Batuhan Altındiş, D7 Koç'un bulunan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Uğut Akdemir, Yakup Yörüklü, C9 Koç'un bulunan değerli abim Cengiz Demir, İsmail Arslan, Serhat Demir, Kadir Yetim, evet. C11 Koç'un bulunan Serbilen Törün, D15 Koç'un bulunan Medet Aydın, Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir Koç'un bulunan özeline.
0: Evet.
1: Şimdi açıkta aşağı geçelim.
0: Evet.
1: Değerli kıymetli abim Emrah Demir, Yusuf Ergen, Deniz Çaltuş, Şükrü Kılıç, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Yunus Kahyoğlu, Namık Ertoti, Mustafa Alan, Mıçe, Karan, Turan Salkuntaş, Şevki Sert, Ömer Dumanoğlu, Çiko, Serhat Bora.
0: Evet.
1: Sonra... Dur, isim nerede? Bağlanım güzel.
0: Haydi, geliyor mu başka?
1: Geliyor. Hacı Umur abinin kapalı C7'ye, kadın kapalıda Sema Düzgün Çocuğu Selamları var. Aydın kapalı yatmakta olan Sercan Sevingen, İsmet Akkalay, Beytul Aybi. Söyledim.
0: Evet.
1: Emrah Demir'in Ersin Demir'e, Cengiz Demir'e, Yıldırım Çetin'e çok çok selamları var.
0: Evet, başka?
1: Utku Kulaç, Ali Ersoy. Söyledim.
0: Evet.
1: Kim? Gökhan Çelik, tüm Sultanlara selam olsun. Ve son olarak, bir dakika. Son olarak, bir dakika. Son olarak İstanbul Sivri'de Marmara 5 yolda yatmakta olan değerli kardeşim Orhan Özcan'a gelsin. İstek parçam Cansever'den Kime Bu İnat.
0: Cansever Kime Bu İnat.
1: Bir dakika abi.
2: Selamünaleyküm.
0: Abi, ikinci kişiyi verdiğiniz için telefonu kapatıyorum, kusura bakmayın. Bakın, ben bunu her zaman söylüyorum. Hattı bir kişi arayacak, bir kişi kapatacak, almıyorum. Nazilli'den şu an canlı bağlantı almıyorum, bilginiz olsun. Yani bu yayında her zaman söylüyorum, bakın. Bir kere aradınız, siz konuştunuz, kapatıyorsunuz, nasibi varsa o geliyor. Nazilli'den aramayın lütfen, Nazilli'den şu an almıyorum. Evet, Aydın ve Çin'den bekliyorum ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm başkanım, iyi akşamlar.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
3: Nasılsın, iyisiniz?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
3: Teşekkür, Allah'ıma bin şükür valla ya. Şurada mesaj tık, minimum kapalıya.
0: Hadi kapat, kapalıya bir gönder bakalım.
3: İlk başta... İhsan Aybi, Murat Bozdiğit, Emre Aydoğdu'lu, Feda Aydoğdu'lu, Seza Aydoğdu'lu ve Atçalı, Kendo Metin torunu Ramazan Cesur kardeşimize söyle.
0: Evet.
3: Ve Lazlı'da yatmakta olan İnsan Titrim'den Sabahattin Yüreğ'den çok çok selamları var. Ondan şimdi bir parça isteyeceğim. Onlara armağan olsun diye bir selamları gönderiyor.
0: Tamamdır.
3: Kendine çok çok iyi bakacakmış. Ve arkadaş, kendisi buradan konuşamıyor biliyor musun? Utanıyormuş. Evet. Onlarda da ben aramış oldum.
0: Tamam.
3: Halit Araboğlu'ndan.
0: Bir dakika, Halit
3: Araboğlu.
0: Bir dakika, Araboğlu'ndan Zalim Felek.
3: Zalim Felek başkan.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Bak valla Sabahattin işte arkadaş, kendine çok çok iyi baksın diyor.
0: Tamam. Başka var mı?
3: İnsan mı? İnsan Titin, kendine çok çok iyi baksın. Sabahattin dedesinin oğlu oluyormuş. Buradaki bütün nazilere, benim eski mektubası bütün nazi mahkumlara gelsin.
0: Tamam.
3: Mektup attı, mektup da kendisine gelmiş. Sonra kardeşim ona aynı şekilde ona da yazacakmış. Fotoğraf da çekilip bulacakmış. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başkan,
0: Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Sol saatleri 19.41. 0532 686 78 37 sadece ve sadece bizlere WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz. Nazilli'den şu an almıyorum. Nazilli'den almıyorum. Evet, devam edelim hemen. Devam edelim bakalım bakalım hattımızda kim var? Alo.
2: Abi selamünaleyküm, ben Parkbahçe'den Kalo.
0: Evet Kalo, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Kapalı olan arkadaşlarıma seslenecektim de.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Abi en başta Eraycan kardeşim için. Bacanak Çetin Koldaş, kardeşim Apo Koldaş, Onur Karaduman, Fırat Yılmaz, Engin Canüre,
0: evet.
2: Dermen Babada, Acarlı Ali kardeşim, evet. Metin Yona, Rıza Sert, Adanalı Mehmet Müzek, Sultanhisar ağası Mehmet Cinç, Çaki, Mertcan, Emre Öcal, Emrah Koldaş, Günay Atabey, Tugay Kasken, Birol Yıldırım, Sekeli Erdal Balcı, İstanbul'da Hakan, namı değer diğer Hakan dayım, Okan Kızılyaprak, Okan Uğur Özen, Büdü, Oğuzhan Karakyak, Ferhat Başaran, Aslan Yerim Köfte, Eren Kurtoğlu, Sercan Sevingen, Köse Ulaş Babada, Oktay Çi, İsmet Babada, Naim Babada, Kapak Tuncer Babada, yeğenim Ahmet Bisko, Semih Çatalbaş, Cavit Cevizci, Faik, Kadir Göksu, Burak Taşçı, Akın Güleç, Ahmet Balabıyık, Burak Taşçı, Antik, Zeytin, Serkan Kaynak.
0: Evet.
2: Bu kadar abi.
0: Tamam. Var mı başka?
2: Başka yok abi.
0: Başka yok mu? Tamam.
2: Bunlar için abi Murat Şenpınar'dan bir güzel bir şarkı aç abi.
0: Bir dakika. Murat Şenpınar bir parça. Tamamdır, yazdık. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abim benim, Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Eyvallah abi.

Evet, devam ediyoruz. Son 9.44 Türkiye Vesio saatlerimiz. Bu programın bazı kuralları var. Bunu her seferinde, her defasında anlatıyorum. Evet, Aydın ve Çin'den, Aydın ve Çin'den.

0: Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.46. Radyoların başında bizleri dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve bakalım hemen attığımıza kim geldi?
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın abicim?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Valla çok şükür.
0: Erken mi bitti iş?
1: Valla sayım saat abi.
0: Ha, sayıyorlar diyorsun yani.
1: Abi valla.
0: Alsın ya. Yemeği falan yediniz mi?
1: Yedik abi.
0: Oh, afiyet olsun.
1: sen nasılsın abi?
0: Şükür valla, aç karnına yayın yapıyoruz.
1: Vallahi bir şeyler yiyseydin abi, dışarıda olsaydı getirdim ya.
0: Yani. Allah razı olsun, sağ olasın. Düşünmen yeterli. Kimlere sesleneceksin?
1: Valla önce istek parçama geçmek istedim.
0: Tamam, hadi geç bakalım istek parçana.
1: Hüseyin Kağıt'tan abi, taşa çevirdim.
0: Hüseyin Kağıt, taşa çevirdin, evet.
1: Buradan istemiş olduğum parça Özgür Köken'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Yusuf Köken'e gelsin. Cem Öğüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin. Murat Çimşe'ye gelsin. Muzaffer İse'ye gelsin. Gökhan Ekan'a gelsin.
0: Evet.
1: Şemuz Emerci'ye gelsin abi. Kadir Emerci'ye gelsin.
0: Tamam, başka?
1: Ampiri Köken'e gelsin. Terzi'ye gelsin. Erbay'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Yanımıza yeni gelen Zeynel Temel'e gelsin.
0: Evet.
1: Sayan sayan herkese gelsin abi. Bu da vallahi aklıma gelmiyor abi galiba.
0: Yorgunluktandır o aklına gelmemesi. Sen artık müdaimsin aslında. Hep aklında olması lazım.
1: Vallahi uykudan kalktık indi biz de. Yatıyoruz paso abi burada. Ne yapalım?
0: Yapacak bir şey yok. Keşke ben de yatabilsem ya.
1: Sayım olmasa hiç kalkmayacağım abi.
0: Evet. Ben de yatamıyorum valla. Tam ters.
1: Allah'a emanet ol abi.
0: Bu kadar mı?
1: Kendine iyi bak. Bu kadar abi.
0: Tamam,
1: kendine
0: o zaman.
1: İyi bak.
0: Sen de Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de abi. Her adlemine
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hatta kim geliyor. Alo. Alo. Alo. Hattı kapatıyorum. Geldin gittin. Abi şansı bile kaçırıyor kendi yani. Benlik bir şey.

0: Evet, yapmanız gereken sadece ve sadece tek bir şey var. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837, sadece ve sadece WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Evet, devam edelim hemen hattımıza. Kim geliyor? Kim geliyor? Bir bakalım. Alo. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Sağ ol abi. Ben Murat Bey. Namı da Murat Bey. Berk Çankı. Aydın Otamale'den.
0: Evet.
1: Aydın için açıktan arıyorum abi.
0: Evet.
1: Arkadaşlarımız var. Onlara selam göndermek için aramıştım abi.
0: Hadi gönder bakalım bir.
1: Abi için açıkta yatan Uğur Köken, Mert Hazır, dün gelen abimiz Zeynel Temel.
0: Evet.
1: Çok çok selamlar gönderiyorum onlara. Ormanda olan Özgür abime çok selamımız olsun. Kapalıda yatmakta olan B11'deki kardeşlerim Akın Güleş, Gökhan Toma, Recep Keser, Süleyman Doğan, Ferdi Doğan, Can Gül, Cemal Angül, Kadir Ertaş, Cömert Ertaş, Hasan Ertaş, Mehmet Arslan.
0: Evet.
1: Abilerime çok selamlar olsun abi.
0: Evet.
1: Akşam sayımı dedi abi, sayıma gideceğiz de.
0: Tamam.
1: Bir Ahmet Kaya'dan dostum istiyorum abi. Senden tamam. Ricam olursa.
0: Onu yazalım bir saniye, bekle tamam. Hemen şöyle. Ahmet Kaya dostum değil mi?
1: Dostum evet abi. Bütün arkadaş, bir de baba Aydın Açık'ta yatan babam Velen Can Kaya'da çok selam olsun.
0: Tamamdır. O zaman bu kadar mı?
1: Tabii abi. Herkese selam olsun. Herkes tez zamanda ailesine kavuşmasın diliyorum.
0: Amin.
1: Abi.
0: İnşallah. Allah hemen sağ olasın.
1: Sağ ol abi.

0: Bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm Keleş abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Nasılsınız abi?
0: İyiyiz, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: İyiyim Allah'a şükür abiciğim. Ben de Kapalı'dan yeni çıktım abi. Salı günü çıktım abi.
0: Evet.
1: Zeynep Temel abi.
0: Oo, sabahtan beri sayıyorlar seni valla. Şimdi de sen onları say. Ben iyiyim, teşekkürler.
1: Abi istek parçaları verebilir miyim?
0: Hadi ver bakalım o istek parçanı be.
1: Yastık taş kesildi abi. Hüseyin Kağıt'tan abi.
0: Hüseyin Kağıt.
1: Kağıt'tan yastık taş kesildi.
0: Bir dakika, yastık taş kesildi.
1: Bu parça Cem Oğuş kardeşime gelsin. Can Oğuş kardeşime gelsin. Kadir Oğuş'a gelsin.
0: Evet.
1: Özgür Köken'e gelsin.
0: Evet.
1: Yusuf Köken'e gelsin.
0: Evet.
1: Murat Şimşek'e gelsin.
0: Başka. Evet.
1: B11'deki kardeşlerime gelsin.
0: Tamam.
1: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Tamam o zaman. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: İsmini getiremediğim arkadaşlarıma da gelsin.
0: Tamam, onlara da gelsin.
1: Allah'a emanet abicim.
0: Sen de Allah'a emanet, hayırlı kendine iyi bak abi. Sağ olasın.

0: parçası.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Özellikle ama özellikle Samet'ten Çorum kapalı cezaevinde yatan Ender'i dinliyoruz bu güzel parçayı. Arkasından buradayız.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.58. Bu arada Emircan Önler, valla Celal Önler'in emanetini getirdim, tatlısını getirdim dedi. Celal Önler'e de sevgiler, selamlar gönderiyor. Özellikle Emircan Önler. Allah razı olsun valla. Buradan Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

O zaman şu güzel parçayı da ne yapalım? Özellikle ama özellikle Celal Önler'e. Kayınçosu Emircan Önler'den Celal Önler'e gönderiyoruz. Emanet geldi. Celal Önler'e de sevgiler, selamlar olsun.

0: Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada hemen şöyle hemen canlı bağlantılarımıza devam edelim ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Oo, hızlıyım ha. Rüster.
2: Süzer.
1: Ha, oldu. Ben de soy isim gelmeyecek zannettim.
2: İyi akşamlar abicim. İyi yayınlar.
1: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Nasılsın abicim?
1: Allah'ıma bir şükürler olsun vallahi. İyiyim. Sen nasılsın?
2: Rabbim iyilik versin.
1: Amin cümlemize.
2: Şükür ben de iyiyim abi.
1: Geldi mi reis?
2: Evet abicim, bugün şöyle öncelik olarak park bahçe tarafından başlayalım.
1: Tamam, hadi oradan başlayalım.
2: Kapalıya en son geçiş yapalım.
1: Tamam.
2: Abicim, park bahçede bulunan, Çin'e açıkta bulunan, Kapalı'da bizi tanıyan tanımayan herkese bugün selam ve bir parça göndermek istiyorum.
1: Tamam, gönderelim.
2: Park bahçede bulunan Ömer Yalı, Mert Yalı, Ali Rıza Halat, Ahmet Kul, Mustafa Aykut, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Mutlu Aydoğdu, Fırat Günüç, Konyalı Mami ve Mehmet Öncel. Çin'e açıkta yatan aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şene, Memduh Biçki, Ayıcı Bayram, Cihan Çeliğe, Nami Değer Çiko'ya. Çin'e Kapalı'da yatan Abdullah Karademir, Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman, Şafak Karaman, Erhan'a, Alperen'e ve Bombacı Birkan'a. Evet. Daha sonra efendim, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Aslan Dayım Ulaş Tekeş, Abdülaziz Demir Dayıma, İzmirli Tansel, Aslan Abim Yavuz Yaman, Tanker Bülo'ya, Sergen Karatos'una, Namı Değer Dirgen'e, Hasan Gündoğan, Sabahattin Yüregil, Meto Başkan'a, Avni Cengiz, Murtake lakabı ile bilinen Metin Kırbaş, Mehmet Kızıltaş, Sökeli Namı Değer Kote, Erco'ya, İzmirli Aytekin Dede'ye, Eren Ünalar, Adnan Yörük, Diyar Kaya, Aşkın Yavuz, Emrah Kılıç, Aytekin Topbaş, Servet Akda, Cenk Çağdar, Sofi, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Emre Değer, Revirciler Kralı Hüsnücan Cambaz, Altın Makas Berber Şahin, Mehmet Bölük, Motor Ali, Hakan Yıldız, Şahan Genç, Cio abi, İbrahim Sevimli, Yunus Tekeş, Kayhan Karademir, Cengiz Yataz, Erol Uşar, Emrullah Oğuz, Ümit Koşar, Çamur Memede, Doğukan Genç, Şahan Genç, Mert Efe

0: Oy, İlhan Deniz, Onur Trip, Bülent Arasan, Aziz Algan, Yılmaz Dinler, Emre Yılmaz, İsmet Mete, Burak Çetin, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Ali Murat Selam, Savaş Mert, Fırıldak Hasan. Evet. Efendime söyleyeyim, Kapalı'da bulunan Aslan Abim Erkan Güneş, Göksel Çakır, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Temih Çıtak, Savaş Taşçı, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, İlker Kırbaş, Sansar Selim, Tako, Tako kardeşim bugün geliyorsun inşallah, seni bekliyoruz dört gözle. İbrahim Kapalı, Kerim Gültekin, Yunus Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten, Uğur Durmuş, Erdo Başkan'a, Aslan abim Emrah Bartan, Aslan amcam Yıldırım Kip, Yiğitcan Kip, Caner Doğan'a, Şino'ya, Erdo Başkan'a, Aslan abim Ziya Ateş.
1: Evet.
0: Acarlarlı Namideer Ümit abime, İsmail Uğur Uzman'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, Murat Yalı'ya, İdris Akıncı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Enes Öcal'a, Ulaş Sevgili'ye, Savaş Öcal'a, Muhammed Ulu, Namıdeğer Mami'ye, Ahmet Moran'a, Eren Karaca ve Burhan Özger.
1: Evet.
0: Ya, bir de Yasin Berket'ine gelsin abicim. Ahmet Moran abicim, Sulan geldi bizlere.
1: Evet.
0: Sevindim. Allah'a emanet ol. Gereken işlemleri yaptık arkadaş için. Daha sonra Nazil'de yatmakta olan Taner Tunç, Şirin Tunç, Çağlar Başkan'a, Aslan dayım Ulaş Tekeş ve Aslan abim Yavuz Yaman'ın çok çok selamları var. Abicim parçamı söylemek istiyorum diyeceğim ama parçamdan önce iletmem gereken bir şey daha var.
1: Nedir?
0: Neco Bomba Uğur. Arkadaşlar göndermeniz gereken Sulay'ı aldım. Gereken yerleri aradım. Bilgiyi verdim. Bilginiz olsun. Manişani, Caner Doğan, haberin olsun kardeşim. Duymayanlar Manişani'yi deyivertin. Abicim parçam da Enver Yılmaz'dan Bakın Benim Gözlerime.
1: Bir dakika. Enver Yılmaz.
0: Bakın Benim Gözlerime.
1: Benim Gözlerime.
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
1: Tamam, onu da alalım.
0: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Siz olun, zaten biz olamazsınız.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
0: Hayırlı akşamlar diyorum, bu kadar abicim.
1: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet ol abicim. Allah'a emanet.
1: Eyvallah.
0: Ol. Hayırlı akşamlar.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle hemen alalım alalım alalım. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Hayırlı akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Metin ben, Murteke diyorlar bana.
0: Oo, Metin Murteke mi diyorlar?
1: Aynen.
0: Niye öyle diyorlar?
1: İzmir'de Roman Mahallesi'nin ismi.
0: He. Hiç vallahi birine Roman Mahallesi'nin ismini vereceklerini düşünmedim ha. Başka bir şey vardır dedim de neyse. O da iyiymiş. Kimlere sesleneceksin?
1: Muaydın Kapalı ve 11 Koğuş'taki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Evet, mikrofon sende. Hadi seslen o zaman.
1: Allah razı olsun. Recep Keser'e, İzmirli Kürşat'a, Erol Çelik'e, Akın Güleç'e, Ali İbrahim Ekiz'e, Namık Küçük, Ferdi Doğan, Kader Ertaş, Ömer Ertaş, Hasan Ertaş, Barış Dövüş, Akif Kaptan, Can Gül, Çizik, Tufan, Okan Tezel, Gökhan Toma'ya, Süleyman Yavuz'a, Bürkan'a, Bahadır'a, Serhat Akneş'e. Bundan sonra Aydın Açık'taki Hızlı İmam Rüstem'e,
0: evet.
1: Sergen Karatos'una, Ömer Yalı'ya, Kote'ye, Tansel Hoca'ya, Mişko'ya.
0: Evet.
1: Ve bu Süleyman Doğan, Uğur Ecevit, Barış Kalkı, Cafer Demir, Yaşar Çatalbaş, Mehmet Arasan, Abdülkazım Ertuşlu, Mustafa Aytekin, Serkan Tavassoğlu, Cihan Gürsoy, Faruk Başaran'a. Ve bu içimi saymadığım tek bir insan var. Ona da bir söz söylemek istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Tamam,
1: söyle, buyur. Ne dersin?
0: Buyur buyur, mikrofon söyle.
1: Şimdi bize bir kağıt kalem verseler, adam resmi çizdeler, biz kalemi kırar atarız, kağıdı da yırtar atarız. Masanın üstüne de ulaştık, işin fotoğrafını koyarız. Ben geldim, kendisi hastanedeymiş galiba, geçmiş olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda onu bekliyoruz. Hiçbir zaman unutulan değil, her zaman hatırlanan deyip ona bir selam göndermek istiyorum. Kendisi dinliyormuş galiba bizi.
0: Aleyküm selam diyelim ona.
1: Allah razı olsun. Bir de bu Kapalı'daki Barış Ak abim Durak şarkısını istedi.
0: Durak şarkısı.
1: Size zahmet olmazsa.
0: Tamam.
1: Allah razı olsun.
0: Bu kadar mı?
1: Valla bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah işini gücünü at getirsin.
0: Amin cümlemizin. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu arada Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Vallahi geldi tatlı. Ama ben yayındayken tatlı gelince bir şey yapamıyorum ya. Ben stüdyodayım, o aşağıda durmak zorunda oluyor. O yüzden vallahi indim bir, gene bir dakika hemen gördüm, koşarak geldim bir şarkı arasında. Özellikle ama özellikle Emircan Önler'den Celal Önler'e ve kime... Bakayım bir daha, Yahya Şen Ses demişler. Bol bol selamları varmış. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Nasılsın, iyi misin abim?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
2: Şükür abim, Allah'ım da olsun. Ben Aydın Açık'tan arıyorum abi, adım Çağlar Bakırcı.
0: Evet, Çağlar Bakırcı.
2: Abi Kapalı olan, Açık olan abilerimize, kardeşlerimize buradan senin izniyle selam göndermek istiyorum müsaaden varsa.
0: Mikrofonu bıraktım sende.
2: Eyvallah abim. Abim öncelikle B5 koğuşuna yatan Aslan abim Bülent Bakırcı'ya, yanında yatan Cem Oğuş abiye, Yılmaz Arslan'a, 52 Emrah Demir abimize çok çok selam gönderiyorum. Kapalı bulunan İsa Ağaç, Ümit Ergen, Anıl Alakuş, Murat Öz, Ali Çetin, Ayaz Taş, Murat Bozit, Feyyaz Balıkçı, Açıkta olan Semih Çatalbaş, şu anda gelmesini beklediğimiz Aykut Elekçi, Açıkta olan Mustafa Yemci, Oktay Şaşkın, Olcay Şaşkın, Mevlüt Kaya, Muhammed Duman abimizi geçen gün Kapalı'ya gönderdik. Ona da buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum.
0: Evet.
2: Açıkta bulunan Aslan amcamız Buran Dursunoğulları, Aslan kardeşim Muhammed Gürbüzer, Aslan kardeşim Tibet Şen, ayrıca Çinel L1'e paket giden Aslan abim Fuat Ulu da, Kapalı'da yatan Mehmet Üstüncüoğlu, Çin'e Açıkta yatan Fırat Kızılkaya, Kerim Bal, Kapalı'da yatan Emre Aydoğdulu, Açıkta yatan Ali Çapar, Muhammed Özçelik, Barış Ergön, Zafer Karaduman, Nail Süzen, Namık Küçük, Furkan Çarpan, Bozo, Levent Kılıç abimize ve bizi sevip sayan tüm eşimize, dostumuza çok çok selamlarımızı gönderiyorum abi.
0: Tamam.
2: Şunu unuttuklarım varsa kusura bakmasın. Vallahi özür diliyorum hepsinden. İstek parçamı söyleyebilir miyim abi?
0: Onu da söyle.
2: Fatih Burdurlu Darmadağınım.
0: Bir dakika, Fatih Burdurlu Darmadağınım.
2: Burdurlu Darmadağınım.
0: Darmadağınım.
2: Aynen abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abim. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, geçen gün.
0: Allah razı olsun, sağ olasın, iyi akşamlar.
2: Allah'a emanet olun.
0: Evet, 20.14 Türkiye Vesiyo saatleri, bol canlı bol canlı geçiyoruz ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: İyi yayınlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin. Kimle görüşüyorum?
3: Hoş bulduk abi. Abi ben Aydın Açık Cezaevinden Diyarkaya.
0: Diyarkaya.
3: Evet.
0: Oo, Berat Kaya neyin olur senin?
3: Efendim abi?
0: Berat neyin olur Berat?
3: Berat mı kardeşim?
0: He tamam. Onu sorayım
3: abi dedim. Öncelikle...
0: Söyle hadi bakalım.
3: Kapalı yatmakta olan arkadaşlarım, dostlarım seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen, mikrofonu bıraktım ben sana.
3: Osman Özçelik, Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Burhan Tibari, Gökhan Uslu, Ferit Soncul, Gökhan Korkmaz, Orhan Güzel, Baran Emol, Ömer Koldaş, Doğan Koldaş, Muhammed Berrak, Vedat Berrak, Savaş Kaya, Barış Kaya, İsmail Kaya, Hakan Kaya, Ferhat Taysı, Erhan Taysı, Orhan Kılıç, Fecri Kılıç, Sinan dayıma gelsin. Namık Der, Polat Yavaşan, dostum Yakup Demir, Hüseyin Furan, Melihcan. Aydın Açık Cezaevinde olan dostlarım, kardeşlerim. Çok sevdiğim abim Yavuz Yaman'a, Ulaş Tekeş, Abdülaziz dayıma, Maşallah Turgut, Hami Aykut, Enes Şişman, İnan Tutuş, Karar Aço, Cevat Kurt, Ozan Çağlayan, Sinan Ağaç, Cihan Karasu, Cenk Eres, Yakup Önürmen, İbrahim Topdemir, Ahmet Kul, Mustafa Güzel, Baran Yağcı, Doğan Kaya, Muhammed'e gelsin bir de. Evet. Yakup Yarukluk, Kadir Sarıoğlu, Deniz Aksu, Özgür Akgürük, Namı Der Köşklü, Hızlı İmam, Kadir Deli, Murat Kaya, Emrah Deli, Ferhat Deli, Kadir Taş, Reşit Deli, abim Kadir Kepe'ye gelsin, Yılmaz Çakır,
0: Evet.
3: İsmail Keskin, bir de abi Cenk Erez'den kapalı yatmakta olan abisi Buran Çelik, Aydın Çin'de olan Cihan Çelik, Erdoğan Kaya, Kemal Kaya, Fehim Ekim, Şirin'e de selam olsun abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
3: Evet abi, ismini okuyamadığım tüm değerli dostlarım, arkadaşlarıma gelsin bile.
0: Tamam, var mı şarkı?
3: Şarkı söyleyeyim mi abi?
0: Söyle.
3: Tülay Macaran'dan ikimiz de unutalım.
0: Bir dakika, Tülay Macaran, ikimiz de unutalım.
3: Evet abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: İyi yayınlar.
0: Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 20.17. Nazilli arayabilir. Nazilli arayabilir. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Stüdyo saatleri 20.17. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bizlere WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz. WhatsApp'tan başka yerden ulaşmaya çalışmayın. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837. 0532 686 7837 ve hemen bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
1: Alo.
0: Evet, kiminle görüşüyoruz?
1: Mert Elimer abi. Ormandan arıyorum.
0: Ormandan mı arıyorsun Mert?
1: Evet abi.
0: Öyle deme lan. Ormandan ormandan deyince insanlar yanlış anlar.
1: Niye yanlış anlasınlar abi? İşçiyiz biz. Orman işçisi.
0: Abi diyeceksin ki orman şeyden arıyorum. Orman işletmeden arıyorum de ya.
1: Orman işletmeden arıyorum abi o zaman.
0: Tamam. Sonra dışarıda dinleyenler der. Allah Allah, ne işi var ormanda filan derler.
1: Doğru söylüyorsun abi. Nasılsın eyvallah abi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
1: İyi abi, Allah'a şükür.
0: Nasıl, yoğun mu işler?
1: Yoğun abi ya. Sıcak.
0: Ne yapıyorsunuz siz?
1: Dağ taş
0: geziyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptırıyorlar? Çok
1: vallahi
0: merak ediyorum.
1: Vallahi zirvede damga çakıyoruz abi ağaçlara.
0: Yok artık.
1: Vallahi damga çakıyoruz abi. Kesilecek ağaçlara damga çakıyoruz akşama kadar.
0: He, anladım. Çay çorba var mı?
1: Anladım. Efendim abi?
0: Çay çorba var mı?
1: Tabii ki de abi. Yemeğimiz içmemiz sınırsız.
0: Abi mis gibi o zaman. Beni de götürün, ben de geleyim.
1: Abi Allah korusun, sen düşme buralara.
0: Hani normal damga basmaya gelirim ben ya. Çay çorba hadi varsa abi. Sıkıntı yok.
1: Sen biliyorsun abi. Yolun dışarıda çık gel. Madran'dayız.
0: Oo, Madran uzak kalır. Gelemeyiz oralara. Arabamız bozulur. Çekici ararız sonra.
1: Çekeriz abi biz seni ya. Sıkıntı yok.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi vallahi burada Çin Ormanı'nda çalışanlara sesleneceğim abi ilk önce.
0: Tamam.
1: İlk önce de aşçımız Ufuk Boz.
0: Evet.
1: Ormanın komandosu Özgür Ece. Ondan sonra Uğur Akçı Çınar.
0: Evet.
1: Batuhan Serbest. Sezer Demir. Bursalı kardeşlerim var burada. Oktay. Evet. Ondan sonra abi Aydın Açık'ta yatmakta olan Hakan Çetin. Ondan sonra abi Oktay Kaçmaz. Emre Gökal. Atalay var Bursa'dan.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Bir de Çin'e Açık'ta yatmakta olan arkadaşlarım var.
0: Tamam.
1: Yemekhanede çalışıyorlar. Mehmet Can Duman, Onur Uysal, Hasan Tekin, Fehim Savrun Bombacı.
0: Evet.
1: Daha sonra abi Halil var abi Kocagür'den.
0: Evet.
1: Bir de Oktay Yanık kardeşim var.
0: Tamam. Var mı başka? Geliyor mu?
1: Bir de Yılmaz Demir abi.
0: Bir de Yılmaz Demir.
1: Evet abi, doğrudur.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: Abi Ali Kınık'tan kurtlar sofrası.
0: Ali Kınık, kurtlar sofrası. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi, sağ ol.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ olasın abi, teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Evet, 20-20 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerine. Buyursun gelsin, gelmek isteyen ve devam edelim. Hemen bakalım hatta kim geliyor. Alo.
2: Alo.
0: Evet.
2: Selamünaleyküm abi, ben Aydın Açıkçı'dan da arıyorum. Doğukan Genç.
0: Doğukan Genç.
2: Evet abi.
0: Evet Doğukan. Nasılsın?
2: Abi yayınlar.
0: Sağ olasın.
2: Abi ben Çin'e Açık'taki Kapalı'daki Aydın Kapalı'daki arkadaşlarım selam göndermek istiyorum.
0: Hadi gönder bakalım.
2: Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslanlıyım Yıldırım Kipe, Yiğitcan Kipe, Aslan abim Ziya Ateş'e, Orçun Karaaç'a, Sarı Mustafa'ya, Ahmet Döğen'e, İsmail Uruzman'a, Caner Doğan'a, Hasan Çalışkan'a, Serkan Bal'a, Cavit Girgin'e, Müjdat Akın'a, değerli abim Bayram Tekin'e, Oğuzhan Yavaş'a, Yakup Can Tosun'a, Burak Batuhan Özbay'a, Hasan Baldan'a, Mehmet Ali Patağ'a, Mehmet Erol'a, İzmirli Mami'ye, Fırat Öğmen'e, İsmail Güneş'e, Özgür Bakışkan'a, Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Umutcan Dönmez'e, Çin'e Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Bombacı Birkan Akbay'a, Çin Açık Cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Haşim Erkun, Uğur Uyguç, Emre Öztürk, Emre Gülseven, Aslan kardeşim Zekeriya Dere'ye, Çamur Sadı'ya, Kemal Kaya'ya, Memdük Bişki'ye, Park Bahçe'de çalışmakta olan abilerim, kardeşlerim Ortum Serkan, Eray Kuyucu'ya, Taşkın Karaman'a, Ömer Yalı'ya, Vasfi Kona'ya, Tolga Karata'ya, Mehmet Şenses'e, Özcan Aşık'a. Aydın Açık Cezaevinde birlikte yatmakta olduğum aslanlıyım Ulaş Tekeş'e. Çamur evet. Mehmet'e, değerli abim Sökülü Namı Değer Kote'ye, Atlan Yürü'ye, Mustafa Kamber'e, Osman Yılmaz'a, Mert Efeto'ya, İzmirli Tansel'e, Hızlı İmam'a, İlker Ergül'e, Murtake'ye, Pompacı Hüseyin'e, Özgür Alpgür'e, Mehmet Akşit'e, Berber Ali Oluç'a, Berbat Nazmi'ye, Halil İbrahim Köseme, Oğuzhan Katılmış'a, Oğuzhan Karakaya, Raşit Diler'e, Kaan Oyucu'ya, İbrahim Topdemir'e, Bayram Hazer'e, Emrullah Oğuz'a, Doğukan Çelik'e, Acarlardan Erco'ya,
0: evet,
2: Faruk Şimşek'e, Mert Efeto'ya, Yaşar Hançer'e, Hasan Sakaraya'ya, Cüneyt Oğlu Macuroğlu'na, Aydın Tembel'e, Abdullah Şaşlı'ya, İbrahim Erdem'e, Avni Cengiz'e, Hüseyin Yılmaz'a. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
2: Şarkı da neydi? Uygar Doğanay. Uygar Doğanay'dan Yaktım Gemileri abi.
0: Uygar Doğanay Yaktım Gemileri.
2: Yaktım Gemileri.
0: Gemileri. Biz gemi bulamıyoruz, yakamıyoruz ya.
2: Vallahi bulamıyoruz abi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Kolay gelsin abi, yayında. Bu kadar abi.
0: Allah razı olsun. Kendine iyi bak.
2: İyiyim. Sen de abi, görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sosyalitleri 20-23 ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
3: Alo, selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
3: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
3: İyiyim abi, iyiyim Allah'a şükür. Ben de Aydın Açık Cezaevinden arıyorum, Mert Efe Toy.
0: Ooo, Mert Efe Toy.
3: Evet abicim.
0: Kimlere sesleniyorsun?
3: Aydın Kapalı Cezaevinde yatan kardeşim Yiğitcan Kim'e buradan çok çok selam olsun.
0: Aleyküm selam.
3: Canını sıkmasın. İnşallah Allah'ın izniyle bu da geçer. Aydın Kapalı Cezaevinde yatan Caner Doğan'a, Erhan Cengiz'e, Orçun Karayaç'a çok çok selam gönderiyorum. Caner abi haber göndermiştir. Haberini aldım abi. Merak etme, hallettim. Aradım gereken yerleri, söyledim gerektiğine. Yapacaklar, yani halledecekler işini. İş canını sıkma. Ayrıca abi bir şarkı göndermek istiyorum.
0: Nedir o şarkı?
3: Asil'den Bedeli Var. Çalar mısın abi?
0: Asil Bedeli Var.
3: Asil Bedeli Var.
0: Tamam.
3: Çok çok teşekkür ederim abi.
0: Bu kadar mı?
3: Hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Görüşürüz.
0: Evet. Devam ediyoruz. Türkiye ve Stüdyo Saatleri 20-24. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Biz buradayız. Sizler neredesiniz? Nerelerdesiniz? Kiminlesiniz? Neler yapıyorsunuz?

Vallahi var ya, böyle WhatsApp'tan açıklama yapmaktan. Hani insan oturduğu yerde yorulur mu diyorsunuz ama yoruluyor vallahi. Abi. Evet, herkese sevgiler, selamlar olsun. Tüm güzel parçalar herkese geliyor. Ben bir tane bugün bir parça buldum. Onu göndereceğim. Biliyorsunuz mu? Bu da gelir, bu da geçer. Vallahi çok farklı böyle canlı. Okan Babacan'dan geliyor. Bir hep birlikte dinleyelim, arkasından buradayız.

0: DJ Baykeleş'le Arıza Show devam ediyor.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada bizlere WhatsApp'tan mesaj atan diğer dinleyicilerimiz, sıranız geldiğinde size bilgi verilecek ve mesajınız okunacak, bilginiz olsun. Evet, devam ediyoruz.

0: Ve bakalım bakalım şöyle hattımıza kim geliyor? Bir bakalım hemen şöyle. Alo.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Aha, arkadan ezan mı okunuyor?
1: Evet, bitti ama.
0: Ha, bitti mi?
1: Bitti.
0: He, o da iyiymiş, hoş geldin, ne yapıyorsun?
1: Hoş bulduk, sağ ol kardeşim, Allah razı olsun, iyi yayınların olsun inşallah.
0: Allah razı olsun.
1: Senden de, senden de efendim. Ne var ne yok, nasılsın?
0: Tam şükür vallahi, yuvarlanıyoruz. Sen ne yapıyorsun?
1: Tamam. Hamdolsun. Allah'ıma şükürler olsun binlerce kez. İyi diyelim olsun.
0: Allah iyilik versin.
1: Amin cümlemize inşallah. Buradan IFM aracıyla eşime, her şeyime seslenmek istiyorum.
0: Mikrofonu bıraktım ben sana.
1: Teşekkür ederim. Canımın içi bir tanem. Hayatımın anlamı. İyi ki tanımışım seni. İyi ki varsın. Benim küçücük hayatımda koskocaman dünyam oldu. Her şeyim oldu. Şu an şimdi o kadar yanında olmak isterdim ki o güzel gözlerine bakmak için canımı veririm. Göz göze değiliz ama gönül gönüleyiz. El ele değiliz ama yürek yüreğiz. Ben senin o kocaman yüreğini, ben senin o kocaman kalbini çok seviyorum. Bunu unutma. Her şeyim. En karanlık gecede bile bir sabah güneş doğar. Sen umudunu yitirme. Ben her zaman, her daim senin yanındayım. Ve tek. Eşref tek değilim ama aradım rüyayı buldum sonunda. Bana kalbinde bir yer aç. Sonsuz ölmeye geliyorum. Sen, ben, biz. Seninle ikimiz. Gökyüzünde ayla yıldız. Bulutla yağmur. Güneşle kar gibiyiz. Yeryüzünde toprakla su, gülle diken, tabutta kefen gibi. Kalbinde bir yer aç, sonsuz ölmeye geliyorum, her şeyim. İyi ki doğdun, nice senelere, Allah yaş büyüklüğü versin, doğum günün kutlu olsun. Kız kuru fasulyeyle, pilav, baklavayla dondurma gibiyiz. Kardeşim,
0: evet.
1: İyi ki sen de varsın, seviliyorsun.
0: Eyvallah.
1: Şartlı tek din çöz, Resul dindar.
0: Tamam. Onu
1: çok
0: da yazdım.
1: Teşekkür ederim. Gecen iyi olsun. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
0: Sen kardeşim. De Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah
0: sağ
1: razı olasın. Olsun. Sağ ol kardeşim.
0: Evet, biz de buradan doğum günlerinizi kutlayalım. Bugün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu günler. Allah sizlere nasip etsin. Ailenizle, sevdiklerinizle. Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 20.37. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Bu arada şöyle bir mesaj var. O mesajı bir okuyalım, şarkısını gönderelim. Onun hemen sonrasında 21'e kadar canlı bağlantılarla zaten devam ediyoruz. Ben Aydın Çin'e L tipi B13 koğuşundan Güney Peşmen. Aynı koğuşta yatmakta yatan canım kanım. Özcan Öztürk, Cafer Turhan, Şafak Karaman, Sinan Sevik. A17'de hayat acı, yalan dünya. Vallahi WhatsApp birbirine girdi. Ben şunu bir tekrardan alayım. Ben Aydın Çin'e L tipi B13 koğuşundan Güney Peşmen. Aynı koğuşta yatan canım kanım. Özcan Öztürk, Cafer Turhan, Şafak Karaman, Sinan Sevik. A15'te bulunan değerli dostlarım ve abilerim. Cengiz Ilgaz, Aslan Dayım, Mehmet Özbay, Namı Değer Halo, Aslan Kardeşim Özüm, Hüseyin Aktaş'a ve abim Minik'e selam olsun demişler. Adanalı Ayhan'dan Adım Adım şarkısı armağan olsun denmiş. O güzel parçayı göndereceğiz. Şöyle hemen şarkıyı bir ayarlayalım öncesinde. Onun hemen sonrasında şarkıya yer vereceğiz. Bilginiz olsun. Özellikle ama özellikle Aydın Çin'e L tipi B13 koğuşundan Güney Peşmen. Özellikle Güney Peşmen için bu güzel parçamız armağan olacak. Ondan da ondan da Özcan Öztürk, Cafer Turhan, Şafak Karaman, Sinan Sevik. A15'te bulunan değerli dostlarım ve abilerim: Cengiz Ilgaz, Aslan Dayım Mehmet Özbay, Namı Değer Halo, Aslan Kardeşim Özüm Hüseyin Aktaş'a ve abim Minik'e selam olsun demişler. Adanalı Ayhan'dan bir parça geldi kulaklarınıza, haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 20.42 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve devam edelim. Hemen şöyle hattımızın ucuna kim geliyor bir bakalım. Alo.
1: Alo, orası 112 mi?
0: Yok, burası itfaiye.
1: Abi yanıyor o zaman, söndür bizi burada.
0: Tamam, sen şeyi yap, ellerini aç havaya doğru.
1: Açtım abi, çatan yakında yağmur duvarsına çıkacağız.
0: Tamam, öyle yapıyoruz zaten hepimiz.
1: Ne yapıyorsun abi sen?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapalım abi, çay içiyoruz vallahi.
0: Bensiz mi?
1: Vallahi abi sensiz içiyoruz ya. Seni arıyor izinde.
0: He.
1: İşim var. Yok şöyle bugün geleceğim, bugün
0: abi
1: geleceğim.
0: Abi biz çalışan adamız. Ben Odri'ye gelmiyorum bir daha ya. Yazdım ben onu.
1: Abi sen benim yanıma geleceksin ya.
0: Dışarıda görüşürüz seninle o zaman.
1: Görüşürüz abi her zaman ya.
0: İyi bakalım.
1: Sen ne yapıyorsun? İyisin değil mi?
0: Şükür vallahi, aynı işte. Koşturuyor.
1: İyi abicim.
0: Yuvarlanıyoruz.
1: İyi abim. Ben buradan Kapalı'ya seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım Kapalı'ya.
1: C14 koşunda yatan Taner Tımcı abime, Mehmet Şirin Tımcı abime, Okan Şanlı'ya, Yufkacı Kenan'a, Ömer Şenol'a, Süleyman Türkmen'e, Süleyman Egus'a, Şahin Egus'a, Yasin Altınbaş'a, Okan Şanlı'ya, tüm C14 koğuşuna gelsin. E6 koğuşunda yatan Bahri Usta'ya, Enes Usta'ya, Süleyman Erkan Layın'a gelsin. E7 koğuşunda yatan Terzi Uğur'a gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra E3 koğuşunda yatan Ömer Karahan, Kamil Karahan kardeşime gelsin. Bizim C2'de yatan Faytoncular Kralı Sökeli Hamdi Toker'e gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Metin Sağ abime gelsin. Açıkta yatan Gökhan Erdoğan abime gelsin. Mustafa Bitker'e gelsin. Bizim Sökeli Çağlar Başkan'a gelsin. Gökhan Erdoğan abime gelsin.
0: Evet.
1: Ali Bulut kardeşime gelsin. Ondan sonra bizim temizlik işleri müdürü var burada. Erol Buğday. Ona gelsin. Hakkı kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Mustafa Yaşar'a gelsin. Beni tanıyan herkese gelsin abi.
0: Serkan'ı kimse tanımasın. Gidiyor boş verin.
1: Gidiyorum abi, bu hafta son sefer. Biraz belki salı günü görüşemeyiz.
0: Aa, nereye verdiler?
1: Vallahi belli olacak işte abi, bugün yarın bekliyoruz.
0: Neyse, ararsın sen, haber veririm. Haber verirsin, oranın numarasını kaydederim, arayamazsın.
1: Tamam abi, öyle yapalım.
0: tamam, ne göndereceğiz? Abi,
1: bizim Karam kardeşime görsün bize.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: Ne gönderelim? Zarardayım, ziyandayım.
0: Zarardayım, ziyandayım. Ziyandayım. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim, kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet, sen de. Yaş dolmasın, bekle beni. Evet, devam ediyoruz. Bu arada Yagi duyuyordur beni. Gül oralarda, gül. Takma kafayı, boş ver. Egemen Güney ve Yagi'ye de sevgiler, selamlar olsun. Bakalım hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abi, iyi günler, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Abi ben Aydın Tarpatçı'dan, Yaşar Demirezer abi.
0: Evet Yaşar.
2: Evet abi, şu an Nazilli'den kardeşimle beraberiz.
0: Evet.
2: Yasin Karahan'la beraber. Buradan birkaç dostlarımıza selam yollamak istiyoruz abi, müsaaden varsa.
0: Hadi yolla bakalım.
2: Abi başta Çin'de babam olmak üzere Sercan Demirezen babam. Biraderim Serkan, Ceol Müle, Nazilli Etipi Kapalı Cezaevinde. Abi Mahir Komma, Azar Cemaloğlu, Servet Çiçek, Motorcu Ramazan Çetin, Sultan İsanlı Ertan, Beto Başkan, İzmirli Ömer, İzmirli Agit, Tahir Kaçar, B2 koğuşundan abi Süleyman Kaçar,
0: evet.
2: Süleyman Bakırcı, Vedat Bakırcı, Özgür Bakırcı, Azer Gökçen, D17'den eniştem Nazif Tetik, Deniz Ege, abi hepsine buradan birçok selamlar olsun. Burada beraber de yattığım arkadaşlarım Mustafa Aykut, Yasin Karahan,
0: evet.
2: Birçok eşimize, dostumuza, aklımıza gelmeyen ama her zaman kalbimizde olan dostlarımıza buradan selamlar olsun abi. Yasin Karahan'ın da tüm Nazilli Etipi Kapalı Cezaevine selamı var.
0: Aleyküm selam.
2: Taner Demirkol, Alasın'ın oğlu, ona da selamı var. Bütün dostlarımıza, Servet Kocaman'a selamı var. Emre Gümüş'e selamı var. Gayr Kaçar'a selamı yollarız abi. Abi istek parçamızda gene Uygar Doğanay'dan abi vazgeçilmez değilsin, aklını başını al.
0: Bir dakika.
2: Çalarsan sevinirim abi.
0: Uygar Doğanay vazgeçilmez
2: değilsin, aklını başını al. Vazgeçilmez değilsin. Direğe yazarsan direkt çıkar abi.
0: Tamam, tamamdır. Bu kadar mı?
2: Evet abi.
0: O zaman...
2: Abi bir arkadaşım var, ona versen
0: yok,
2: olur mu?
0: Yok, hayır. Arkasından kimseyi almıyoruz.
2: Tamam.
0: Tamam, Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saati 20.47. Canlı bağlantıların artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve devam edelim. Hemen attığımızda kim var bakalım. Alo.
3: Aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Abi ben Nazlı Açık'tan arıyorum.
0: Evet.
3: Abi ben burada kapalıya seslenmek istiyorum.
0: Seslen bakalım o kapalıya hadi.
3: Abi değer bir koğuşuna yapmakta olan canım ciğerim amcam, Aslan amcam Süleyman Elçik, onun arkadaşları Muko Başkan, İrfan Gülfidan, Davut Boz Yiğit. Abi bir de evet, bizim kuzen var Süleyman. Ve abi evet, Canlı Koğuşu'nda yatmakta olan Sinan Kıvcı abim. Vata Esenler Şaşak abim. Fethiye Eşen'de yatmakta olan İsmet Kıvcı abim. Bunlara buradan çok çok selamlarım var abi.
0: Aleyküm selam.
3: Berk Mutlucan'a çok çok selamım var. Abi açığa geçmek istiyorum. Açıkta yatmakta olan İbrahim Kıvcı, Kuvvet Elçik, Necdet Elçik,
0: evet,
3: Karam, Berat Aras. Abi bir tane şarkı isteğim var.
0: Nedir o şarkı?
3: Abi Azer Bülbül'den Aney.
0: Azer Bülbül.
3: Azer Bülbül.
0: Aney. Doğru mudur?
3: Aney abi.
0: Tamamdır, yazdık. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi. Bu şarkı da benden amcama gelsin abi.
0: Tamamdır. Başka
3: abi bir geçine söz bırakmak istiyorum.
0: Hadi bırak bakalım.
3: Menfaat uğruna kurulan dostluklar çileğe kuşunda son bulur. Tamamdır abi.
0: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Allah'a emanet ol abi.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Türkiye ve Sio Saatleri 20.50 ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, ben Yasin Karahan.
0: Yasin Karahan.
1: Evet.
0: Evet Yasin, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi birkaç kişiye selam gönderecek işte.
0: Evet, gönder.
1: Abi Nazilli'de yatan Allah'ın oğlu Taner Demirkol, Hüseyin Avni Demirkol, ondan sonra Servet Kocaman, Emre Gümüş, Halil İbrahim Ot, Serkan Demirezen, Yaşar Demirezen yanımda.
0: Evet.
1: Antalya Elmalı'da yatan Alamınoğlu Barış Demirkol, Kocabaş Açık Cezaevinde yatan Alamınoğlu Mert Demirkol, Kocabaş Kapalı'da yatan kardeşim Yalçın Karahan'a selam olsun.
0: Evet.
1: Abi Cengiz İmren'den Yılan.
0: Bir dakika. Cengiz
1: İmren Yılan.
0: İmren Yılan. Bu kadar mı?
1: Bir de Erdal Aslan'a selam olsun abi.
0: Tamam, ona da selam gönderdik. Bu kadar herhalde.
1: Ben bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet sen de.
1: Nazilli mahkumlarına gelsin de abi.
0: Tamamdır. Allah'a emanet.
1: Gökhan Elvan'a da gelsin. Aydınlı. Tamam. Hızlı Mevlu derler.
0: Tamam, ona da gelsin.
1: Mevlan.
0: Tamam.
1: Mustafa Aykut. Değerli kardeşim Mustafa Aykut abi.
0: Tamamdır. Allah'a kendine iyi bak. Görüşürüz. Allah'a emanet. Evet, 20.51 artık son canlı bağlantılar. Sonrasında sadece ve sadece mesaj yoluyla bizlere ulaşacaksınız. Bilginiz olsun. Ve bakalım hemen şöyle hattımızda kim var? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Ben Nazil Açık'tan Murat Bayram. Namun Değer Hacı Muro.
0: Ooo Hacı Muro. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin?
0: Allah'ıma bir şükür olsun. Her zamanki gibiyiz. Şükür ediyoruz. Sen
2: şükür,
0: iyisin.
2: Şükür. İyiyiz Allah'a şükür. Yatacağız cezamızı.
0: Ne güzel işte. Sonra çıkınca Hacı Muro ile gezeceğiz.
2: Aynen aynen.
0: Tamam. Kimlere sesleneceğiz?
2: Buradan Kapalı'daki Açık'taki sevdiğim dostlarıma seslenmek istiyorum da. Çin'e Açık'ta bulunan değerli abim Cihan Çelik, Burhan Çelik, Ali İlgenoğlu, Nazilli Kapalı'da bulunan, C7'de bulunan Suzi dayım, Mami Çetin kardeşim, Yakup Yörüklü, E3 koğuşunda bulunan Mustafa Aracı kardeşlerim, Rıdvan Sıcakyüz, Burhanettin Buğcu, Serhat Demir, Serkan Demir, sürgünde olan değerli dostum Namı Değer İdacan'a, Serdar Demir'e selam olsun. Açıkta bulunan kardeşlerim Aliber Küçük, Yusuf Çelik, Bilal kardeşim, Mustafa Yüksel, Aksiki'de bulunan kardeşim Bingo'ya, Poça Açık'ta bulunan kardeşim Fırat Bayram'a, Bingo'nun Kapalı'da bulunan tüm dostlara selamım var. Bayan Koğuşu'nda bulunan Aysel'e, Sema Düzgün'e çok çok selam olsun. Mustafa Yüksel'in Bayan Koğuşu'ndaki bulunan Elveda'yla Deniz'e çok çok selam var.
0: Aleyküm selam.
2: İstek parçama geçiyorum.
0: Tamam, alalım onu da.
2: Havva Öğüt Yeşil Gözlerin.
0: Havva Öğüt Yeşil Gözlerin.
2: Aynen.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet, görüşürüz.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz Saatleri 20.54 oldu ve hemen bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum abi, ben İbrahim Kuzcu.
0: Evet İbrahim, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi, abime sesleneceğim. Yani Nazilli Kapalı'da yatmakta olan Sinan Koca abime sesleneceğim.
0: Tamam, seslen.
1: Can 4 koğuşuna gelsin. Can 4 koğuşunda yatmakta olan Sinan Koca abime gelsin. İnşallah ne yapayım abi, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan abi, bildiğin gibi yatmaya devam işte abi. Nasıl biliyorsan o şekilde abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra Onur Dalkıran'a gelsin abi, John 4'te yatmakta olan. Ondan sonra Cengiz amcaya gelsin, Baton Şaş'a gelsin, Şirin Tunca gelsin, Taner Tunca gelsin, Yasin Altınbaş'a gelsin, Fethi Coşkun'a gelsin. Ondan sonra abi D4 koğuşuna geçmek istiyorum abi.
0: Evet.
1: D4 koğuşunda yatmakta olan Gökhan Ergün'e gelsin, Tancı Ünal'a gelsin, Umut Aydın'a gelsin, Melik Kartal'a gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra B6 koğuşunda yatmakta olan Oğlu'ya gelsin, namı değer Oğlu. Ondan sonra Onur Görgülü'ye gelsin.
0: Evet.
1: C12'de yatmakta olan Süleyman Elçik Dezoğlu'ma gelsin. Ondan sonra abi açığa geçen ben abi. Açıkta yatmakta olan yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin. Necat Elçi'ye gelsin, fark etmez Necat.
0: Evet.
1: Ondan sonra Ahmet Elçi'ye gelsin, Mehmet Elçi'ye gelsin. D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçik dayıma gelsin. Evet. Namun diğer Muko Başkan'a gelsin, Davut Kozuit'e gelsin, Kako Dayı'ya gelsin. Ondan sonra Emre Ölmez'e gelsin, değerli abim sevdiğim Mahmut Gülfilan'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi ben istek şarkıma geçeyim ya.
0: Tamam, onu da söyle.
1: Abi Tahir Uçar Senol başı muhtacı Sinan Kıvcı abimden Muko Başkan'a gelsin abi istediğim şarkı.
0: Başımın tacı. Evet. Böyle telefon kapatırsanız bir daha aradığınızda aynı şekil bam diye telefonu ben kapatırım. İşte bu yüzden canlı yayınları da kapattıracaksınız. O da olmayacak. Sonra diyeceksiniz ki niye canlı yayınlar durdu? Ya şunu yapmayın bakın. Lütfen ama lütfen. Ya şu olay. Ya ben şarkıyı not alıyorum. Son bir şey var mı diye. Tam soruyor ama dan diyorsunuz, telefonu kapatıyorsunuz. Aynı şekil ben yaparım. Bu şekilde bizim canlı yayın anlayışımız yok. Evet. Onları yapanların şarkılarını da radyoda belki duyamazsınız. Ben de o anda bam diye belki şarkılar karışır. Böyle olur. Neyse devam edeyim ben şöyle. İki kişi alacağım son. Bir kişiyi alıyorum şu an. Sonrasında da bir kişi daha alacağım artık. Canlı bağlantı yok. Bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Abi ben şeyden arıyorum da açıktan.
0: He.
2: Bahçeden. Mustafa Aykut'dan abi.
0: Evet Mustafa. Yoruldun mu bugün?
2: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
2: Şükür vallahi abi, ne yapayım ben de.
0: Yoruldun mu?
2: Çalışıyorum. Efendim abi?
0: Nasıl, yoruldun mu bugün?
2: Yok be abi, normal.
0: Ha, şükür o zaman. Böyle olsun.
2: Evet abi, aynen.
0: Kimlere
2: abi,
0: seslenecek?
2: Birkaç tane arkadaşım var, onlara selam göndermek istiyorum da.
0: Tamam, mikrofonu bıraktım ben, hadi seslen.
2: Abi C12 koğuşunda yatan arkadaşlarım var. Uğur'a, Nihat Güneş'e, Mehmet Güneş'e, Azat Kula, İsmail Barut'a, Nafi'ye, C14'te yatan amcamın oğlu İbrahim Aykut'a, Sergen'e, arkadaşlarım Gökhan'a, Kazlar Koşu'nda yatan Yağmur Kurtoğlu ablaya, Ceren'e, Ceren Özyol'a, onlara gelsin abi şuradaki şarkılar. Bir de bu beraber şimdi yanında olan arkadaşlarım Ahmet Kula, Emrah Deli'ye, Ferhat Deli'ye, Nazilli Yasin, Tarana, Nazilli Yaşar Demir'e gelsin. Erdal Aslan'a gelsin abi. Şirin, bayılmış Şirin Sayın'a.
0: Evet.
2: Ahmet Kul'dan da abisi Azat Kul'a gelsin. Benden de ona çok çok selam gelsin. Nihat'a, Memo'ya, Yavuz abiye, Yavuz Yaman'a açıkta yatan. Diğer Kaya'ya gelsin.
0: Evet.
2: Kadir Sarıoğlu'na gelsin. Amcama gelsin. Hame Aykut'a. Mert Aykut'a gelsin. Ozan Çağlayan'a gelsin. Kadir Taş'a gelsin. Kadir Taşçı'ya, Sabri Taşçı'ya gelsin. Bu kadar abi. Daha da ismini hatırlamadığım arkadaşlar da artık kusura bakmasın.
0: Eyvallah.
2: Serhat Başaral'a gelsin ha. Değerli kardeşim Serhat Başaral'a. Tamam. Mehmet Kaya'ya. Sinan'a, Sinan Güneş'e.
0: Evet, başka.
2: Gökhan Elbana Mevlana. Bu kadar abi.
0: Tamam.
2: Ömer Yalı'ya gelsin abi. Ömer Yalı.
0: Tamam, var mı başka?
2: Yılmaz Arap Kaya'ya gelsin. Yiğit Aydın. Yiğit Aydın'a gelsin. Bu kadar abi.
0: Tamam, var mı başka eklemek istediğim bir şey?
2: Bir daha abi, Yağmur ablaya şimdi buradan bir şey söylemek istiyorum. Bana mektup atmışlar da ben burada pul olmadığı için mektup da atamadım onlara, kusura bakmasınlar. Ceren'e ona çok çok selam olsun buradan. İşte gerçekten güzel insan.
0: Aleyküm
2: Allah
0: selam.
2: İnşallah tez zamanda ailelerine kavuştur onları da.
0: Amin. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Allah razı olsun.
0: Var mı başka bir şey?
2: Yok abi. Allah razı olsun.
0: O zaman abi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sağ ol abi benim. Görüşürüz. İyi yayınlar abi.
0: Evet, son bir kişi dedik. Son bir kişi, şanslı kimse, o gelsin. Sonrasında canlı bağlantılar yok artık, bilginiz olsun. Hemen bakalım son kişi kim? Alo. Alo.
3: Alo.
0: Evet. Hoş geldin.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Ne yapıyorsun abi?
0: İyiyim, sağ ol. Sen ne yapıyorsun?
3: Ne yapayım abi, uğraşıyoruz bildiğin gibi.
0: Böyle yorgun argın gibi bir halin var ya.
3: Yok abi, spor yapıyoruz ya, biraz yoruluyuz ondan dolayı.
0: Odaymış. Hadi bugün son canlı yayına sen geldin. Kimlere sesleneceksin?
3: Abi şimdi açık yatmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci, Aydın Kapalı'da yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, ZK Kulut dayım, Arkın Üçüntü kardeşim, Orhan Kirit dayım, Ahmet Varlı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Berduvan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cihan Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayım, Bilginer Göl eniştem, Necati Göl abim, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım, Müşko, Fethi Karaduman kardeşim, Saffet Can kardeşim, Aydın Toprak abim, Doşat Başaralan kardeşim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ersun Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ, Savaş Barlı, İsmet İrdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan. Abi Nazilli açıklığı yatmakta olan Kepçeci Ahmet, Ali Küçükberk, Ahmet Elçik, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, Osman Menekşi abim, Süleyman Akal abim, Kudret Elçik, Volkan Kaya abim, Yemekhaneci İsa, Oğuzhan Erdoğan, Fırat Yılmaz, Şevki Sert, Berkay,
0: evet.
3: Karaköz çocuğunları, Ahmet Canlı, Tolga Tunç Çarkçı, Sinan Özen, Hacı Mo-

0: Mutlu Canser, Yagya, Erkan Akbalık.
1: Evet.
0: Berkan Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir.
1: Var mı başka?
0: Kudret Elçin amcasına, E1'deki amcasına çok, D1'deki amcasına çok selam var abi.
1: Aleyküm selam.
0: Abi şarkımda, istek şarkımda Roman Havası, Bu Beygir Kaç Para.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Evet, bu kadar abi.
1: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet, canlı bağlantılarımız bitti. Canlı bağlantı bu saati itibariyle bitti. Son iki kişi demiştik, aldık, bitirdik. Artık canlı bağlantı yok, bilginiz olsun. Ben tekrardan şöyle bu programla alakalı sizlere hatırlatmayı yapayım. Sonrasında ona göre ilerleyelim. Yoksa bana kalırsa bu canlı bağlantılarda yakın zamanda biter. Çünkü bu şekil devam ettiğimiz sürece. Bir, bakın. Diyorum ki canlı yayına bir kişi gelsin. Bir kişi konuşsun. Arka taraftan isim söylenmesin. Aklında ne varsa onu saysın, hemen giderse zaten bakın. Atıyorum 10 kişi ismini saydınız veya 5 kişi, o an aklınıza gelmedi. Saydınız, kapattınız, arkasından siz aradınız, siz saydınız. Bakın ne kadar çok kişi canlı yayına bağlanabilir. Bu şekil. Şuna gelsin, buna gelsin, ona gelsin, buna gelsin dediğimiz an etraftan isim toplayar gibi yaparsak bu işi, bu iş yürümez. Ne olur? 2 gün sonra kardeşim bırak bu, yapmıyoruz canlı yayını derler. Ondan sonra ben yapamam. Bunu size söylüyorum. Sizlerden bakın tek ricam. Tek kişi aradığında o konuşsun. Arkadan bir müdahale olmasın. İkincisi, İsim çok istiyorsanız yazın abi, kağıda yazın. Bakın ilk yayına çıktığım günden beri söylüyorum. Özellikle diyorum, kapalıdakilerin ismini yazın. Kimseyi unutmayın. Hepsini her yayında sayın. Her yayında sayın. Zaten açıktakileri görüyorsunuz. Yani bir yerde muhakkak denk geliyorsunuzdur. O yüzden sizlerden ricam. Kimin eşi, dostu, hatta kapalıdakiler, abi açıktakilere gönderin. Mektup gönderin. Yazın isimleri koğuştakilerin. Okusunlar, onu okusunlar. Çünkü diyorum ya, bu şekil biraz acayip oluyor. Açıyoruz 5 dakika boyunca, arkadan isim verecek biri okuyacak diye bekliyoruz. Lütfen sizlerden ricam bu. Canlı yayın bağlantılarımız bitti. Bu saat itibariyle kimseyi almıyorum canlı yayına, bilginiz olsun. Boş yere hani telefonu aramayın. Bu saat itibariyle sadece ve sadece WhatsApp üzerinden gelen mesajlarla devam edeceğiz. WhatsApp'tan da 0532 686 78 37 0532 686 78 37'den bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.

reklamı özellikle Atakan Taşdemir'den Mustafa Kartal'a tüm güzel parçalar armağan olsun. Bu Atakan Taşdemir'i tanıyanlar varsa benden selam iletsinler abi. Sevgimizi kıskanacak, kul görmesin, bekle beni. Ayrıca dayısı Harun Taşdemir'e de sevgiler, selamlar olsun.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 21.12 Türkiye Vesto saatlerimiz. Sizler 0532 686 7837'den mesajlarınızı iletiyorsunuz. Yapmanız gereken sadece ve sadece bu. Evet, devam edelim. Devam edelim. Bu arada şöyle hemen özellikle bir dinleyicimin sesi var. Bu sesi göndereceğim. Şöyle hemen bakalım. Evet, şöyle bir yapalım. Özellikle ama özellikle kendi sesiyle böyle bir sürpriz yapmak istemiş. Kendi sesiyle bir şiir okumuş ve bize yollamış. Eşinin doğum günüymüş. Özellikle ama özellikle ben Can demiş. Nazilli Bayan Kapalı Cezaevinde kendisi Çaykarama özellikle demiş. Bunu göndermiş. Ve biz de ne yapacağız? O şiire yer vereceğiz. Özellikle ama özellikle Can'dan Nazilli Bayan Kapalı Cezaevinde bulunan canından çok sevdiği bir tanecik eşi Çaykarama demiş. Gönderelim hemen o güzel şiiri, arkasından tekrardan buradayız.
1: Bugün senin doğum günün Çaykarım. Biliyorum. Sabah yine aynı kapıların içinde. Aynı sessizlik oturdu duvarlara. Belki pencerenin önünde durup göğün sana ayrılan küçücük parçasına baktın. Belki de içinden kimse duymadan bir yaş daha geçti. Ama inan bana, zaman senden hiçbir şey çalmadı. Çünkü bazı insanlar vardır, yıllar onu eksiltmez. Aksine, ne kadar yara alırlarsa alsınlar, o kadar derinleşirler. Sen de öylesin Çaykarım. Hasretin bir adı olsaydı, senin sesin olurdu. Yemin ederim beklemenin bir rengi olsaydı, o gözlerin olurdu. Ben bazen düşünüyorum da, belki de insan sevdiğine en çok ulaşamadığı yerde büyütüyorsun. Affet Çaykarım. O gün yanında değilim. Sana bir demet çiçek uzatamadım. Mumlarını beraber söndüremedim. İyi ki doğdun diyemedim. Ellerini avuçlarımın arasına alamadım. Ama ne zaman gözlerimi kapatsam seni aynı yerde buluyorum. Kalbimde. Bir pencerenin önünde gökyüzüne bakarken hayal ediyorum seni. Ve içimde hep aynı cümleler geçiyor. Bir gün bu gökyüzü bizi ayrı ayrı değil, yan yana bulacak. Sakın umudunu kaybetme güzel kadın. Bak, en uzun kış bile bahara yenilir. En koyu gece bile sabaha eğilir. Ve kader bazen tam insan vazgeçerken değişir. Biliyorum, bugün demirler var aramızda. Yarın yalnızca hatıralar olacak. Hem de çok güzel hatıralar. Bugün gözlerinde biraz üzüm varsa yarın o gözlerle kahkahalar çalacak. Ben buna inanıyorum. Hem de bütün kalbimle. Bir gün çıkacaksın oradan, saçlarını rüzgar dağıtacak. Ayakların acele etmeden yollara karışacak. Ve ben yıllardır içinde sakladığım o cümleyi sana söyleyeceğim. Bak Çaykarım, biz en zor günlerimizi bile birbirimizi bırakarak değil, birbirimize tutunarak geçirdik. Biliyorum, bugün doğum günün Çaykarım. Ve ben senden yalnızca bir şey istiyorum. Ne olursa olsun hayal kurmaktan vazgeçmem. Çünkü insan önce hayallerinle özgürleşir. Ve inan bana, bu şiiri tekrardan beraber okuyacağız. Bugün aramızda duvarlar olmayacak. Belki bir şeyin buharı yükselecek masadan. Belki de uzun uzun susacağız. İyi ki duydum Çaykarım. İyi ki geldin bu dünyaya. Ve iyi ki bütün zorlukların içinden geçip gelip de benim kalbime yerleştin. Seni çok seviyorum.

0: Evet, özellikle ama özellikle bu güzel şiirimiz Can'ın kendi sesiyle Nazilli Bayan Kapalı Cezaevinde bulunan değerli eşi Çay Karası için gönderdi. Kendi sesiyle okudu. Doğum gününü biz de IFM ailesi olarak kutluyoruz. Evet, devam edelim sıradaki mesajla. Sizler 0532 686 78 37'den bizlere WhatsApp'tan
1: karlar yağıyor, ağırmasın, bekle beni.
0: Gönderiyorsunuz mesajlarınızı ve sıradaki mesajımızı hemen şöyle okuyalım. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.17 oldu. Aydın Açık Cezaevinde bulunan B2 12 koğuşundaki Laz Hoca'ya, Orhan Gencebay, benim dünyam, canım kocam, çok az kaldı kavuşmamıza, biraz daha sabır demişler. O güzel parçayı hemen şöyle bir ayarlayalım. Özellikle ama özellikle B2 12 koğuşundaki Laz Hoca'ya, özellikle ama özellikle B2 12 koğuşundaki Laz Hoca'ya, Orhan Gencebay, benim dünyam, canım kocam, az kaldı kavuşmamıza, biraz daha sabır demişler ve hemen o güzel parçaya yer veriyoruz. Haydi bakalım.

Evet, bizlere WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Robot size hemen kısa bir mesaj atıyor. Bakın, kısa bir böyle mesaj atıyor size. Bu mesajı okuyun lütfen, ama okuyun. Sonuna kadar böyle okuyun. Ondan sonra zaten anlayacaksınız her şeyi. Ne yapmanız gerektiğini, her şeyi anlayacaksınız. Sonrasında da hangisini istiyorsanız onu yaptıracaksınız. Emin olun, sadece okuyun. Her şeyi yazıyor. Bu arada programla alakalı dilek, şikayet, önerileriniz için Instagram'dan yazın. WhatsApp'tan yazmanıza gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Instagram'dan DJBYKeles, yani DJ Baykeles Arıza Show diye çıkıyor zaten. Oradan bizlere böyle dileğiniz olur, isteğiniz olur, önerileriniz olur. Bunu bize oradan yazın. WhatsApp'tan değil lütfen.

Evet, hemen gelen mesaj, sıradaki mesajda bakalım. Ankara'dan Gökhan Çölaşan, Aydın Etibi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda bulunan. Öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a, arkadaşlara Eda Gürelli, Yağmur Kurtoğlu, Dudu Demircan, Mukaddes Alanfer, Ayten Kaplan, Gülcan Gültek, Gülseren Işıkal, Ceren Yağmur Özyol, Sevgi Konya, Esin Üşüntü, Özlem Kara, İrem Ceyhan, Büşra Akış, Melisa Feleke, gelsin selam olsun tüm mahkumlara ve mahkum yakınlarına selam olsun. Blok 3'ten Yalan Yok Çok Güzel Gülüyorsun parçasını armağan ediyorum. Not: güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter. Kimse kimsenin kalbini kırmasın, güzel şeyler yaşayalım, güzel anılar bırakalım demiş. Evet, güzel bir parça istemişler. O parçayı hemen ayarlayalım şöyle. Ayarlayalım bir hemen. Nerede parçamız? Parçayı bir ayarlayalım. Onun hemen sonrasında isimleri okuyacağım, geçeceğim. Bilginiz olsun. Özellikle Ankara'dan Gökhan Çölaşan, Aydın Etibi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda kalan, öncelikle kızı Göksun Aydoğan'a, arkadaşları Eda Gürelli, Yağmur Kurtoğlu, Dudu Demircan, Mukaddes Alanfer, Ayten Kaplan, Gülcan Gültek, Gülseren Işıkal, Ceren Yağmur Özyol, Sevgi Konya, Esin Üşüntü, Özlem Kara, İrem Ceyhan, Büşra Akış, Melisa Feleke gelsin demişler. Bu güzel parça geliyor arkasından. Buradayız. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim adam aslan eşim Celal Önler'e gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum. En kısa zamanda inşallah tekrardan yanımızda olacaksın. Dualarım hep seninle. Allah'ıma emanet ol. Sevdiğim demiş ve güzel bir parça istemiş. Bu arada Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Celal Önler'e valla geldi tatlısı, sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca şöyle şarkıyı bir ayıralım. Ahmet Önler'den eniştesi Celal Önler'e selam ve saygılarımı iletiyorum demiş. Gözün arkada kalmasın, bir isteğin bir ihtiyacın olursa bana ilet, ben buradayım. Her şey yolunda Önler ailesi olarak, dağ gibi arkandayız. Seni seviyoruz aslan eniştem. Koğuş'taki arkadaşlara, hepsine benden selamlar. Yahya kardeşime de benim yerime öp demişler. Hemen şu güzel parçayı gönderdik. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e, değerli eşinden geliyor bu güzel parça.

Sertel ile devam ediyor. 21.37 Türkiye ve Sio saatiniz. Bu arada bakın tekrardan hatırlatmalarımı yapayım. 0532 686 78 37'ye yazıyorsunuz. Size robot hemen bir cevap gönderiyor. Sonra sıranız geldiğinde ben zaten bir şarkı öncesine size yazıyorum. Sıra sizde diye muhakkak dinletiyorum bu gönderdiğiniz mesajı. Bilginiz olsun. Lütfen sıra bana ne zaman gelecek? Böyle böyle sorular göndermenize gerek yok. Lütfen ama lütfen. Arama yapmanıza da gerek yok. Sadece ve sadece. Zaten size mesaj geliyor. O mesajda yapmanız gereken ne varsa her şeyi yazıyor. Bunu yapıyorsunuz. Sonra sıranızı bekliyorsunuz. Sıranız geldiğinde zaten otomatikman ben yazıyorum sizlere. Bilginiz olsun. Sıradaki mesajla hemen devam edelim. Öncelikle selamun aleyküm. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Ben Kadir Kanar. Nazilli E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan amcamın oğlu. Kardeşim Oğuz Kanar'a, dostum Onur Yazıcı'ya, radyoda dinlerken duydum abim Göksel Akyüz'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine çok iyi baksınlar. Oğuz'un gözlerinden öperim demiş. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Elbet bir gün demiş değerli kardeşimiz.

Şöyle hemen mesajın üstünden bir geçelim değil mi? Hızlıca. Özellikle ama özellikle Kadir Kanar. Nazilli E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan amcamın oğlu kardeşim Oğuz Kanar'a, dostum Onur Yazıcı'ya radyoda dinlerken duydum. Abim Göksel Akyüz'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar. Oğuz'un gözlerinden öperim. 40 gün kar yağar, bir gün av olur demiş. Tüm kader mahkumlarına da selam olsun diye de eklemiş kardeşimiz. Hemen istediği parçayı gönderelim, arkasından buradayız.

Bu arada İskender'e de kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. O da beni dinliyormuş. İskender. Sevgiler selamlar olsun sana da. Geleceğim birazdan. Şu işleri bir halledelim. Değil mi? Evet, ne yapıyorsunuz? Mesajlarınızı yazıyorsunuz. Sıra size geldiğinde zaten sıra sizde diye ben yazıyorum, bilginiz olsun. Sırayla gidiyorum. Hızlı hızlı hemen bekletmemeye çalışıyorum ama yani devam ediyoruz yani. Ben size sıra geldiğinde yazacağım. Lütfen siz yazıp da böyle gerilere gitmeyin, rica ediyorum sizden. Çünkü gerilere gidiyorsunuz. Ben gelen saate göre sıralama yapıyorum kimsenin hakkı geçmesin diye. O yüzden hemen devam edelim diğer bir mesajla. Fazla lafa söze gerek yok. Ne demişler? Selamünaleyküm Aydın. E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan, yaşama sebebim olan oğlum Doğukan Ölmez ve İzmirli Yusuf Bagana ve B10 koğuşunda yatan can dostlara selam ve sevgiler. Allah hepinizi tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Bu parça B10 koğuşuna gelsin demişler. Uygar Doğanay'dan, ana öyle zor ki sensiz günlerim. Doğukan'ım, her gecenin bir sabahı var, her ayrılığın kavuşması var demiş. B10 koğuşu Allah'a emanetsiniz demiş. Değerli abimiz vallahi her yayında değerli oğluna belli ediyor, ben buradayım. Doğukan, hiçbir şeyi kafana takma. Aslan gibi seni bekleyenler var kardeşim. Haberin olsun, tamam mı? Orada abi böyle keyfe, tatile gittik. Hatta ben şöyle bazen yayında diyorlar işte şuraya paket olan buraya. Abi öyle demeyin ya, tatile giden deyin. Vallahi tatile giden şu deyin yani. Kafanıza hiçbir şeyi takmayın ya. Eğlenmenize bakın, boş verin. Hayat kısa zaten. Sevdikleriniz var, sizi düşünenler var. Sizler de düşünüyorsunuz birilerini ama sabredin abi. Hiç başka şeyleri takmayın. Biz dışarıdayız. Zannetmeyin ki çok özgürüz. Tepemizde hep daha büyükler var. Bunu unutmayın. O yüzden hiçbir şeye kafanızı takmayın. Eğlenin. Nasıl zaman geçirmek istiyorsanız o şekil geçirin ama üzülmeyin. Hiçbir zaman üzülmeyin. Evet. Hemen istedikleri parçayı şöyle bir ayarlayalım. Evet, şöyle ben parçayı ayarlayayım, geliyorum hemen.

Evet, şöyle yapalım hemen. Şöyle yapalım. Şarkıyı ayarladık vallahi. Hemen şarkıyı göndereceğiz özellikle, ama özellikle hemen şöyle mesajı bir üstünden geçelim hemen kısaca. Özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşuna yatmakta olan, yaşama sebebim olan oğlum Doğukan Ölmez ve İzmirli Yusuf Bagana ve B10 koğuşunda yatan can dostlara selamlar ve sevgiler. Allah hepinizi tez zamanda sevgilerinize kavuştursun. Bu parça B10 koğuşuna gelsin demişler. Uygar Doğanay'dan bir parça istemişler. Ayrıca Doğukan'ım, her gecenin bir sabahı var, her ayrılığın kavuşması var. B10 koğuşu. Allah'a emanetsiniz demiş. Haydi bakalım. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından buradayız.

0: DJ Baykeleş de Arıza Show.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve sıradaki mesajlarla devam edelim hemen. Türkiye ve Sos saatlerimiz 21.53 ve devam edelim hemen bakalım. Nazilli kapalıda yatmakta olan canım eşim Onur Dalkıran'a çok selam eder. Gözlerinden öperim bir tane. Bugün 6. senemiz. Evlilik yıldönümümüz. Kutlu olsun aslan kocam. Çocuklarımızı merak etmesen iyi oldukça biz daha iyiyiz. İyi ki sen, iyi ki ben, iyi ki biz. Daha nice yıllarımıza, özgür günlerimize Allah'ıma emanet ol. Kalbim, adam, solum, sonum, soluğum, dünüm, bugünüm, yarınım, her dakikam, her saniyem diye bir mesajımız var. Özellikle ama özellikle Onur Dalkıran'a, canından çok sevdiği eşi. Bugün 6. seneleriymiş. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Buradan IFM ailesi olarak bizler de kutluyoruz. Evet, devam ediyoruz mesajlarla. Bu arada sırası gelene ben yazıyorum, bilginiz olsun. Bu arada Hüseyin Kömürcü'ye de armağan olsun. Hüseyin Kömürcü'ye tüm güzel parçalar armağan olsun ve sıradaki mesajımızla devam ediyoruz. Sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. WhatsApp'tan. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Yusuf Bagana'ya kurban olduğum, seni o kadar çok özledim ki sana o mahkeme koridorlarında sarılamadım ya. Kendimi hiç o kadar çaresiz hissetmemiştim. İlk kez çaresizliği sonuna kadar hissettim ama elbet seni oradan alacağız. Az kaldı. İçimde çok büyük bir ağırlık var. Her şey normalmiş gibi yapıyorum ama sen aklıma gelince kalbim duracak gibi oluyor. Hasretim var, yüreğimi yakan demişler ki, demiş. Bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Koca bir umutla beklediğimsin, seni her şeyden çok seviyorum demişler. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını her şeyime armağan ediyorum. Kalbin temizse hikayenin sonu mutlu biter denmiş. Özellikle ama özellikle Yusuf Bagana'ya. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Yusuf Bagana'ya özellikle ama özellikle bu güzel parçamız armağan oluyor. Haydi bakalım, geldi o güzel parça.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. 21.59 yaptık. Bu arada değerli Kadir Kapar, Kadir Kapar, Yücel ve Cihan'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Kadir Kapar'a da Muhammed'e de armağan olsun. Muhammed Kapar'a da sevgiler, selamlar olsun. Kendisiyle pek anlaşamıyoruz ama olsun. Gene de olsun yani. Özellikle Kadir'e sevgiler, selamlar olsun. Kadir'e, Yücel'e ve Cihan'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şu an 3 kişi dinliyoruz demişler. Bu arada tekrardan hatırlatma yapayım. WhatsApp'tan gönderilen mesajlar sıra geldiğinde biz size muhakkak ama muhakkak sıra sizde diye yazıyoruz. Bir şarkı öncesinde bilginiz olsun. Bir şarkı öncesinde size yazıyoruz sıra sizde diye, sonrasında mesajınızı okuyoruz, bilginiz olsun. Sırayla gidiyoruz. Kimsenin hakkına, hukukuna karışmıyoruz. Çünkü saatli kimsenin hakkına girmek istemiyoruz, vebalini almak istemiyoruz. O yüzden sırayla gidiyoruz, bilginiz olsun. Sıra geldiğinde size hemen bilgi veriyoruz. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan D6 koğuşunda İzmirli Semih Bagana'dan, B10 koğuşunda yatmakta olan amcaoğlum Yusuf Bagana'ya ve aynı koğuşta bulunduğum İzmirli Halil Bozkurt, İzmirli Ziya Çatalkaya, İzmirli Mami Demirbağ, Halil Selen, Ferhat Selen, Davut Şahin, Güney Demir, Sabuncu ve D1'de yatmakta olan Muhammed Taş, D9'da yatmakta olan Ayaz Taş, Serkan Uslu, D2'de yatmakta olan Berzan Deli, Muhammed Tokay, Serhat Taysi'ye selam olsun. İstek şarkı Özgürlük Mahkumları, Ferhat Tunç denmiş. Göndereceğiz.

Evet, istenilen parçayı göndereceğiz özellikle ama özellikle. Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan D6 koğuşunda. İzmirli Semih Bagana'dan B10 koğuşunda yatmakta olan amca oğlum Yusuf Bagana.

Sıradaki mesajla devam ediyoruz. Aydın'dan Enes Bayar kolay gelsin demiş. Aydın Kapalı Cezaevi C5 koğuşunda yatan aslan kardeşim. Ölüm dostum Ferdi Atılmış ve koğuş arkadaşları Yakup Balan, Serhat Kayabaşı, Muro Başkan için Ahmet Kaya'dan mapusun içinde 3 ağaç incir gelsin ve tüm mahkumlara, bizi tanıyan herkese demiş değerli dinleyicimiz.

Aydın'dan Enes Bayar kolay gelsin demiş. Aydın kapalı cezaevi C5 koğuşunda yatan aslan kardeşim, ölüm dostum Ferdi atılmış ve koğuş arkadaşları Yakup Balan, Serhat Kayabaşı, Muro Başkan için geliyor bu güzel parça. Enes Bayar'dan Ferdi atılmış, Yakup Balan, Serhat Kayabaşı, Muro Başkan için bu güzel parçayı dinliyoruz. Arkasından buradayız.

Devam ediyor birlikteliğimiz. Hemen sıradaki mesajla devam edelim. Hızlı. Sizler 0532-686-7837'den WhatsApp'tan bizlere mesajlarınızı iletebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ayrıca Instagram kullanıyorsanız programla alakalı öneri, şikayet ve istekleriniz için DJ Bay Keleş, yani DJ Bey'e Keleş yazıyorsunuz. Programla alakalı aklınıza takılan tüm soruları 24 saat ne zaman isterseniz yazabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani WhatsApp'a yazıyorsunuz cevap vermedik diye tripler yiyorum. O yüzden lütfen ama lütfen Instagram'dan yazın. Bilgileri oradan sizlere veririz. Hemen sıradaki mesajla devam edelim. Merhaba Aydın E-Tipi. Cezaevi. Kabir koğuşunda yatan ablalarımız Büşra Dilek Uygur, Özlem Kara, Gözde Kara demişler. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin ve Acıoğlu'ndan İhtiyacım Var şarkısını armağan ediyoruz. Unutmayın, özgür günleri az kaldı. Kendilerine çok selam söylüyoruz. Dualarımız ve güzel dileklerimiz onlarla, Ceren ve Merve'den ablalarına ve diğer tüm kader mahkumlarına demişler. Bir şarkı zaten çalabiliyoruz. O şarkıyı da seçtik. Artık onu göndereceğiz. Mesajda iki şarkı olmuyor maalesef. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda yatan ablalarımız Büşra Dilek Uygur, Özlem Kara, Gözde Kara sizler için geliyor. Bu güzel parçamız Ceren ve Merve'den. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

devam ediyoruz. Sıradaki mesajda hemen şöyle bakalım kimden gelmiş o mesajımız. Öncelikle selamun aleyküm. Aydın EYTB kapalı cezaevi D6 koğuşunda yatmakta olan oğlum Efehan Kalkan Berke Çavuşoğlu'na çok selamlar. Tüm kader mahkumlarına da Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rabbimden hepinize sabırlar ve kolaylıklar diliyorum. Anneciğim, sizleri öpüyorum. Önce Allah'a, sonra bizler hep yanınızdayız. Allah'a emanet olun. Azer Bülbül'den bir parça istemiş. Oğlum Efehan Kalkan Berke Çavuşoğlu ve tüm mahkumlara gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun demiş. Bir de şöyle bir not eklemişler. Efehan Kalkan, annem seni çok özledim, çok çok özledim diye yazmış. Bunu da iletmemizi istedi. Özellikle ama özellikle Efehan Kalkan, annen seni çok özlemiş. Bunu unutma, tamam mı? Oralarda moral bozmak yok. Keyfimiz hep yerinde olsun. Evet, istedikleri o güzel parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Aydın EYTB kapalı cezaevi D6 koğuşunda yatmakta olan oğlum Efehan Kalkan Berke Çavuşoğlu'na çok selamlar demişler. Tüm kader mahkumları için özellikle bu güzel parçayı dinliyoruz. Özellikle Efehan Kalkan ve Berke Çavuşoğlu, ayrıca tüm kader mahkumlarına geliyor. Ayrıca annesi çok sevdiğini ve çok özlediğini belirtmiş. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Hemen sıradaki mesajlarla şunu şöyle bir yapalım. Evet, hemen şu mesajımızı bir okuyalım. Kardeşim Mustafa Oğuz Bardak, Nazilli Kapalı Cezaevi D15 koğuşunda. Seni çok seviyorum. Bana kırgın olduğunu biliyorum. Lütfen bana kızma. Görüşüne gelmememin sebebi kavga yaşanmasını istemem. İnşallah en kısa zamanda geleceğim. Kendine iyi bak demiş. Ablan Bilge demişler.

mesajı bir daha okuyayım ben. Tam olarak iletelim. Kardeşim Mustafa Oğuz. Kardeşim Mustafa Oğuz Bardak. Nazilli Kapalı Cezaevi D15 koğuşunda. Seni çok seviyorum. Bana kırgın olduğunu biliyorum. Lütfen bana kızma. Görüşüne gelmememin sebebi kavga yaşanmasını istememem demiş. İnşallah en kısa zamanda geleceğim. Kendine iyi bak ablan Bilge demişler.

lütfen ama lütfen küslük filan olmasın. Küslük filan böyle birbirine kızmalar filan olmasın. Abla kardeş arasında böyle ufak atışmalar olabilir. Benim de kardeşlerim var. Onların arasında da biz böyle bazen didişebiliyoruz. Hani ama dediğim gibi fazla uzatmayalım. Barışalım, ikiniz de birbirinize böyle sıkıca sarılın. Abla kardeş, değil mi? Küs kalmak olmaz. Evet, hemen devam edelim şöyle sıradaki mesajımızla. İyi akşamlar, ben Nazilli'den. Hızır Uygar Doğanay Ara Artık parçasını öncelikle Nazilli Kapalı Bayan Koğuşu'nda yatan Hayatımın Anlamı Aynur ve arkadaşlarına, Deniz Aksu'dan Savaş Aksu'ya, sonrasında Emin Başboğa ve arkadaşlarına, daha sonra Berkan Altın, Rıdvan Sıcakyüz, Melih Kartal, Sattan Buğcu, Mustafa Kilercioğlu, Halil İbrahimot, Serkan Ertem, Yavuz Çoban ve beni tanıyan arkadaşlara gelsin. Allah kurtarsın. Hayırlı akşamlar demiş Hızır kardeşimiz.

Ayrıca şunu ben bir ekleyeyim. Büşra Uygur ve Dilek Uygur'a da sevgiler, selamlar olsun. Büşra Uygur ve Dilek Uygur'a sevgiler, selamlar olsun. Belki gülerler şimdi, değil mi? Evet, devam ediyoruz. Hemen şu parçayı göndereceğiz. İstek sahibinin, değerli Hızır kardeşimizin isteğini şöyle hemen bir ayarlayalım ve gönderelim, değil mi? Evet. Hızır kardeşimiz ne demiş? Uygar Doğanay'dan Ara Artık parçası. Öncelikle kapalı bayan koğuşunda yatan hayatımın anlamı Aynur ve arkadaşlarına. Deniz Aksu'dan Savaş Aksu'ya, sonrasında Emin Başboğa ve arkadaşlarına. Daha sonra Berkan Altın, Rıdvan Sıcakyüz, Melih Kartal, Sattan Buğcu, Mustafa Kilercioğlu, Halil İbrahim Ot, Serkan Ertem, Yavuz Çoban ve beni tanıyan arkadaşlara gelsin. Allah kurtarsın, hayırlı akşamlar demişler. Hemen o parçayı gönderdim.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şöyle bir bakalım sıradaki mesajımıza. Bir bakalım. Özellikle Merve Marangoz'dan Büşra Marangoz'a özellikle armağan oluyor tüm güzel parçalar. Hemen geliyorum. Merve Marangoz'dan Büşra

Evet valla telefona bakmak zorunda kaldım, o yüzden böyle oluyor yayındayken. Nerede kalmıştık? Evet, şurada kaldık. Selamun aleyküm, ben Aydın Şahin. B10 koğuşunda yatmakta olan başta Akif Kaya ve Berat Kaya'ya, Yusuf Kaya'ya selam olsun. Devamında Murat Akıncı'ya, Refik Durmuş'a ve tüm dostlara selam olsun. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısını onlara armağan etmek istiyorum demişler. Hemen şarkıyı ayarlayalım.

Evet, hemen mesajımızı şöyle bir bakalım hemen mesajı. Onun hemen sonrasında da hemen gönderelim eğer hazırsanız. Ne demişler? Selamünaleyküm. Ben Aydın Şahin, B10 koğuşunda yatmakta olan başta Akif Kaya ve Berat Kaya'ya, Yusuf Kaya'ya selam olsun. Devamında Murat Akıncı'ya, Refik Durmuş'a ve tüm dostlara selam olsun denmiş. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısı onlara armağan etmek istiyorum demiş kardeşimiz. Haydi bakalım, gönderdik parçayı, arkasından buradayız.

Birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada beni bugün ilk defa dinleyen birisi daha var aramızda. Valla bir yandan da Erdal abiye yazmaya çalışıyorum. Şöyle, evet. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Birbirinden güzel parçaları göndermeye devam ediyoruz. Bu arada Ceren bizleri dinliyormuş. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Ve devam edelim sıradaki mesajla. Şöyle bir bakalım. Bakalım sıradaki mesajımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Melek Yiğit. D15'te yatan Mustafa Oğuz Bardağ'ın kuzeniyim. Canımın içi. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz. Gözün arkada kalmasın. Diğer açık görüşüne geleceğim inşallah. O zamana kadar kendine çok dikkat et. Seni enerjik görmek istiyorum. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Hayatımın anlamı, demişler. Özellikle ama özellikle Mustafa Oğuz Bardağ'a sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Kuzeni göndermiş bu mesajı. Özellikle Melek Yiğit'ten Mustafa Oğuz Bardağ'a armağan oluyor. Tüm güzel

Evet, hemen devam edelim, devam edelim. Şöyle mesajlarla devam edelim. Neredeyiz, neredeyiz? Ortalık karıştı ya. Bir mesajımız daha var, onu da okuyalım. İyi akşamlar, ben Ümit Dumanoğlu. Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi E4 koğuşunda kader birliği yaptım. Maze, Enver Ertem, İdris Karahan, Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Devran Turhal kardeşime buradan selamlar. Metin Işık yetmedi parçası demişler ama kendilerine ilettim ben zaten konuyu. Evet. Sizler 0532 686 7837'den bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ben şöyle yapacağım ya. Bir dakika. Bir şarkı benden göndereyim. Bir şarkı benden göndereceğim. Onun hemen sonrasında ne yapacağız? Mesajlarla devam edeceğiz. Sizler mesajları göndermeye devam ediyorsunuz. Ben şöyle ne yapayım? Aha, şunu göndereyim mi ya? Vallahi biraz ben bozlakçıyım biliyorsunuz. Bakıyorum şöyle ne göndereyim. Aha, buldum ya. Vallahi bir bozlak gelsin kulaklarınıza. Bozlak sonrası yine burada olacağız. Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz 22.45. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese özellikle bu güzel parçamız armağan oluyor. Tahir Uçar seslendirecek. Ya da dur, ben bunu göndermeyeceğim ya. Ben başka şarkı. Bir dakika. Evet, bulabilirsem. Evet, biraz sessizlik oluyor ama kusuruma bakmayın artık ya. Vallahi bunu göndermeyeceğim, şunu göndereyim. Bir dakika. Bu benden tüm herkese özellikle armağan olsun. Tüm kader mahkumlarına ve yakınlarına geldi. Bergüzar, böyle sazlı bir dinleyelim. Ben kendimi şöyle bir uzak diyarlara doğru göndereyim. Sizler de böyle dinlerken belki siz de uzaklara dalarsınız ama kötü uzaklara dalmayın. Hepimiz iyi düşünüyoruz. Hayatımız iyi geçiyor. Bu arada Kubilay abime de sevgiler, selamlar olsun. Değerli Kubilay abim de şu an beni dinliyor büyük ihtimal. Ona da sevgiler, selamlar olsun.

Allah Allah, parçanın güzelliği değil mi? Evet, devam ediyor birlikteliğimiz sıradaki mesajlarla. Selamun aleyküm, merhaba, ben Can Feda Kaya. Can Feda Kaya. Ben seni unutur muyum ya? Lütfen ya. Hiç öyle denir mi abiye? Evet, demiş ki Can Feda Kaya, B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım, Berat Kaya, Akif Kaya'ya selam olsun. Onları çok seviyorum. Devamında en küçük paşam Çin'de yatmakta olan Yusuf Kaya'ya selam olsun. Onu da çok seviyoruz. Devamında Umudoma, Umutcan Yavara, ondan da dostu Orhan Gökbel'e selam olsun. Ümit Kaya'ya, Murat Akıncı kardeşime de çok selam olsun. Onlara Halit Bilgiç'ten Daye şarkısını armağan etmek istiyorum. Onlara kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Onları çok seviyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Yarın avukatlar gelecek yanlarına. Bilgileri olsun. Herkesin gecesi kendine güzel olsun. Selamı, saygıyı hak eden tüm dostlara selam olsun demiş. Eyvallah. Güzel bir parça istemiş, onu göndereceğim şimdi. Özellikle ama özellikle Can Feda Kaya'dan B10 koğuşunda yatmakta olan paşaları var onun, paşaları. Berat Kaya, Akif Kaya'ya onları çok sevdiğimi söyle abi demiş. Selamlar olsun ona demiş. Bir de en küçüğümüz var demiş, Çin'e de yatıyor. Yusuf Kaya'ya da selam olsun demiş. Ayrıca Umudoma, Umutcan Yavara demiş. Ondan da dostu Orhan Gökbel'e selam olsun demiş. Ümit Kaya'ya, Murat Akıncı kardeşime de çok selam olsun onlara demiş. Halit Bilgiç'ten bir parça geldi. Hemen dinleyelim, arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimizde artık son dakikalar. Bakalım hemen sıradaki mesajla. Şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm, ben Çin'e bir nolu A8 koğuşundan Berkay Taşdemir. Benim için kıymetli olan abilerim Arap, Melih Yılmaz, Umutcan Akgül başta olmak üzere Hüseyin Şakrak, Hakan Keser, İbrahim Çelebi ve tüm İzmir çocuklarına bin selam olsun. Bizde blöf ölüm getirir demiş.

Evet, Türkiye ve Söz saatleri 22.58. Sanırım mesajları bitirdim diye düşünüyorum şu an. Bitti herhalde, bitti bitti. Benim mesajım okunmadı filan diyen varsa hemen yazın. Can feda. Çok tehlikelisin ha. Neyse, tatlıyı da yiyemedik de olsun. Bu arada bu K1 K2 kaç tane var? Bu K koğuşları özellikle. Hani kadın cezaevlerinde bizleri dinleyenler, onlara sevgiler selamlar olsun. Hani biliyorum ulaşamıyorsunuz çünkü sizde böyle bir imkan yok. Kapalı, özellikle kapalıda olanlara sevgiler selamlar olsun. Bugün yine tatlı getiren Celal Önler'e sevgiler selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi bir sürpriz yapayım, sonra vedamı yapacağım. Hazırsak ben bir geliyorum.

0: Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 23. Yayınımızın artık sonuna geliyoruz ama biliyorsunuz ki ben küskünlük, dargınlık böyle şeyler bilmem. Bir sürprizim var. Bir bakalım şöyle hattımızda kim var? Alo.
1: Hayırlı yayınlar. Ben Bilge.
0: Teşekkürler. Hoş geldiniz Bilge Hanım. Nasılsınız?
1: Ben hemen böyle kendimi tanıtma şeyindeyim. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Allah'a bir şükürler olsun. Bizler de iyiyiz.
1: Bu imkan sağladığınız için teşekkürler.
0: Yo, rica ederiz. Biz böyle
1: yani
0: şey olmasın.
1: Sevdiklerimize sesimizi duyurabilmek için gerçekten çok kıymetli bu.
0: Anladım. Evet. Ama burada bir mesajda bir şeyler gördüm ben. Bunu biz aradan kaldırmak için böyle kendi sesinizle iletişim sağlayalım diye düşündüm.
1: İnşallah dinliyordur. Çünkü ben canlı yayına bağlanacağım ve mesaj atacağımı söylememiştim. Mustafa Ozbardak için aradım.
0: Evet.
1: Onu çok seviyorum, çok özledim. Bana kırgın olduğunu biliyorum ama ne olur bana kızmasın. Görüşüne gelme işimin, yani onu önemsemediğim için değil, kavga ya da tatsızlık yaşanmaması için.
0: Evet.
1: Yani moralini yüksek tutsun. En kısa zamanda yanına geleceğim. Hep dualarımda.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Bu
0: başka
1: kadar
0: söylemek
1: yani.
0: İstediğiniz bir şey yok mu? Onu çok sevdiğinizi böyle bir...
1: Ya ne bileyim. İlk defa böyle canlı yayına falan bağlanıyorum da çok heyecanlandım. Çok seviyorum onu tabii ki. Allah'a emanet olsun. Hep dualarımda haberini alıyorum annemle babamla. Evet. Geleceğim görüşüne. Bana gönül koymasın ama. Kavga etmeyeceksek de öyle geleceğim.
0: Buradan pazarlığımızı edelim. Değil mi?
1: Evet. Tartışmayacaksak öyle geleceğim.
0: Yok, tartışmaz o. Ben eminim. Gördüğünde sarılacaktır.
1: İnşallah. Çünkü onu özledim. Yani. O da beni özledi. Yani hissediyorum.
0: Bizim hatırımıza da olsa sarılır yani. Mustafa Oğuz Bardak. Ben eminim duyuyorsa şu an. Duyuyordur zaten de. Hani duymuyorsa
1: İnşallah
0: da
1: duyuyordur.
0: Duymuyorsa da duyanlar söylesin kendisine.
1: Evet, bana bir duyup duymadığını bir şekilde ulaştırsın anneme veya teyzeme.
0: Tamam. O zaman duyup
1: çok teşekkür ederim.
0: Mustafa Oğuzbardak buradan duyuyorsa eğer şimdi hemen anneyi arıyorsun. Mustafa Oğuzbardak.

0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Evet, Mustafa Oğuz Bardak. Lütfen ama bizim hatırımıza ne yapıyorsun? Geldiğinde sımsıkı sarılıyorsun. Küstük. Böyle dargınlık olmaz. Dargınlık dediğim 1-2 saattir. Gerisi yoktur. Haberin olsun. Evet, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben listeleri, yani listeyi yapıyorum. Sizler dinleyeceksiniz ama ne yapıyoruz? Ben bir şarkıyla veda edeceğim. Her zaman olduğu gibi benim de şarkılarım var. Ben de onunla veda edeceğim.

Evet, bugünlük de benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine nasip olur ölmez sağ kalırsak her salı ve perşembe günleri buradayız. 19.30'da başlıyoruz. Yani 19'da başlıyoruz. 23'e kadar kulaklığım da bozulmuş. Vallahi bu kulaklığa bile bir şeyler oldu şu an. Evet. Evet, bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine haftaya salı günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi bakın, benden geldi bir parça. Ondan sonra artık ben kaçar. Allah'a emanet.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM Reklam.

0: YFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

lambalarının altında içtiğim biraz şişelerini kırıyorum. Sana olan kırgınlığımı, hayata olan öfkemi onlardan çıkarıyorum. Biliyorum artık gelmeyeceğini. Çaresizlik ne kadar zor. Bir kalbin acı çekmesi ne kadar zor. Sen

Türk'ün özgürlüğüme doğacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak.

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim.

0: Hayatem reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Neler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüne. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız. Hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi. Yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın,

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.